0: bizde? Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada, sizin dünyanız burada.
2: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir

0: affeyle.
1: Hukukunu affeyle.
2: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de.

evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim, geldim, huzurundayım, huzurunda.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Onlar tövbeyi Hazreti Adem'den öğrendiler. Ben pişmanım demeyi, tekrar günaha dönmemeyi Adem'den öğrendiler. Cahiliye devrinin denizler gibi köpüren küfründen kaçıp Nuh'un gemisine biner gibi girdiler İslam'a. Çoluk çocuk demeden ana baba. Halilur Rahman'dan öğrendiler sadakati. Hayatlarının baharında tebessüm ederek girdiler ateşe. İster gülistana dönsün, isterse nara. Nefislerini kurban edip Allah'a ve aldırmadan alevlerin yalımına hasbiyallah dediler. Şimdi yüreklerimizde ayak izleyin. Makamı İbrahim gibi. Beşiklerini sallamadı nehirler. Bir asiye kucağında büyümediler. Mahrumdular Nil'e boyun eğdiren asadan. Ama boyun eğmemeyi öğrendiler Hazreti Musa'dan. Secdeye kapanmayı Tur-i Sina bildiler. İffeti Hazreti Yusuf'tan öğrendiler. Önce koparıldılar baba ocağından. Kuyu gibi karanlık dehlizlere girdiler. Kardeş eliyle. Yılmadılar. Yolları saraylara çıkmadı. Yılmadılar. Kaç kez dünya tüm güzelliğiyle davet etti onları. Yusuf gibi ben Allah'tan korkuyorum dediler. Bir gelin eda ve hayasıyla yaşadılar hayatı. Çünkü onlar iffeti Hazreti Yusuf'tan öğrendiler. Kör testereyle biçilmek mi gerek sevgilinin uğrunda? Ölmek mi gerek of bile demeden? Candan geçmek mi ağaç kovuklarında? Düşünmeden, tereddüt etmeden gülümsediler ölüm meleğine. Ve Hazreti Zekeriya'nın gidişi gibi gittiler. Çünkü onlar ölürken bile yiğittiler. Davud'un eli gibiydi elleri. Demirden yürekleri pamuğa çevirdiler. Bir ayet inince gökten duyduk ve itaat ettik dediler. Gözyaşıyla karşıladılar vahyi. Onlar ağlamayı Hazreti Davud'tan öğrendiler.

Damarlarında Eyyub'un sabrı dolaştı, kan gibi. Hazreti Yakub'un şükrü taht kurdu yüreklerine, Hakan gibi ve can gibi, candan daha aziz bildiler. Bir yaprak gibi döküldüler.

Hazreti Meryem'in iffetli bakışlarından, İsa Mesih'in masum gözyaşlarından süzülerek geldiler. Onlar kainattan seçilmiş ve kainatın efendisine sunulmuş bir demet güldüler. Onlar yücedir. Çünkü rehberleri alemlerin rahmet sebebi. Onun nazarıyla yüceldiler. Sahabe oldular. Tüm makamları, mevkileri yüreklerinden söküp sade bir kul oldular. Çünkü onlar Allah'a kul olmayı Resul-i Ekrem'den, alemlerin incisinden, kulluğun birincisinden öğrendiler. Ne öğrendilerse ondan öğrendiler. Çünkü o gerçekleşen rüyaydı. O Habibi Kibriya'ydı. O Muhammed Mustafa'ydı. Salat ve selam olsun ona ve peygamber kardeşlerine. Selam olsun meleklere ve onun keremli ehli beytine. Selam olsun o güzide ashabına ve ruhlarımız feda olsun ona ve onun nurlu yoluna.

aradım seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, Nuri Şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda, yetiş can Ahmet'im. Velilikte her daim dirisin. İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين

وأثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا

وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم

فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زي

وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم

ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu, yandı yüreğim, kavruldu. Ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Kerbela kan ile doldu. Zeynep'in perişan oldu. Neredesin?

0: işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni Sad yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar. Bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor Beni Sad yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık, ayrılmıyor başucundan. Ve insanlar yağmur duasında. Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik. Seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde. Sana meftun, sana kilitli. Ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Ebba'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebba'ya. Kaç gece anne diye hıçkırdın. Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme ya. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme ya. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey ya. Nur Dağı'na davet var. İşte 40 yaşındasın. Hira Nur Dağı'ndasın. Cibril iniyor göklerden. Ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kâbe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne.

Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin deyişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına.

0: kızı Fatıma-tü Zehra, velilerin anası, yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen, gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım deyişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Onlar deli diyorlardı sana, sen susuyordun. Mecnun diyorlardı, şair diyorlardı, sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı Ala titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alacaklardan. 125.000 sahabi, anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordu. Necar oğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Necar oğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak, görüyor musunuz ne kadar güzel demiştin. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver. Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile? İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki, keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye hüznü giyen sevgili. Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın.
1: Burası Yıldız Efendi.

تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتركوا

günahkar bir sesleniştir bu. Günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki mülk elindedir. Ve sen her şeye kadirsin. Kudretin her şeye galiptir. Ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden, yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan, gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar kalbimde ne kadar duygu varsa nefsimin tufanından korumaya çalışır. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim.

Ne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bir sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda secdelere kapanıp "Ya Rabbi, ben pişmanım" diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığa katıyor.

simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi.

Ecmain. Değerli Müslüman kardeşlerim, hepimizin dolaylı olarak bildiği bir hakikati hatırlatarak sözlerime başlamak istiyorum. Allah'ın iyi Müslüman olduklarına şahit olduğu, peygamberinin şahit olduğu, ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, bugün bizim hoca efendi, alim insan dediğimiz kimseler kadar bilgi birikimine sahip miydiler acaba diye sorsak, kardeşlerim, beşi onu yüzü belki hariç ashab-ı kiramın ciltler dolusu kitap okuyup diplomalar, icazetler alıp alim olduklarını söyleyemeyiz. Aziz kardeşlerim, Uhud Dağı'nın eteklerinde o dağdan daha ağır yüreklerle buyur ya Resulallah diyen adamlar, Kur'an'ın yarısını bile görmemişlerdi henüz. Çok daha açık, anlaşılır bir rakam vereyim. On binlerce sahabi şu Kur'an'ın radıyallahu anhum dediği, Allah onlardan razı olmuştur dediği insanlardan on binlercesi bizim çocuklarımızı yaz aylarında camiye gönderdiğimizde öğrendikleri hacimde bir bilgi sahibi de değildiler. Ama Adem aleyhisselam'dan beri yeryüzünde yaratılmış bütün insanlardan, peygamberler hariç, daha iyi bir kulluk yaptılar Allah'a. Allah'ın peygamberler dışındaki en iyi kulları olarak Rablerine kavuştular. Kardeşlerim, tekrar ediyorum. Bizim yaz aylarında değil, böyle camilerde senelerce ayet hadis dinlemişler, yaz aylarında çocuklarımızı camiye gönderip de İmam efendilerin onlara öğrettikleri din bilgisi kapasitesinde bile bilgi sahibi olmayan on binlerce cennet kuşu sahabi vardı. Herhangi bir sahabi, belki Ebu Bekir ile Ali radıyallahu anhuma istisna olabilir, günlerce, aylarca Peygamber aleyhisselamın yanında kalıp ondan özel ders görme fırsatı hiçbir zaman yakalayamadılar. Ya filan yolculuğa giderken devesi onun devesinin yanından geçerken gördü, yahut da filan konuşmayı yaparken ya da cuma hutbesini irad ederken ya da bir ayetin indiğini açıklarken bir 10 dakika Resulullah'ı dinleyebildiler aleyhissalatü vesselam. Onu merak edip iman etmek için gelenler de saatlerce onunla oturamadılar. Onu öldürmek için yola çıkıp da iman ederek geri dönenler bile saatlerce ikna turlarından sonra Müslüman olacak kadar onunla oturup kalkma fırsatı bulamadılar. Hanımları bile, annelerimiz bile

günlerce baş başa kalma fırsatı bulamadılar onunla. Ama kardeşlerim, kardeşlerim, mümin kim sorusunun en berrak cevabı onlar. En iyi namazı kıldılar, en güzel orucu tuttular, en güzel şehadetlerle Allah'a kavuştular. İnfakın en cömertini yaptılar. Hicretin en delikanlıcasını yaptılar. Allah deyince bütün göklere kanatlanıp uçacak kadar yürek ve heyecan doldular. Kur'an kitabımdır dediğinde onlardan herhangi biri sanki Kur'an sadece ona inmiş gibi Allah'ın kitabını sahiplendiler. Biz ise on binlerce çocuğumuzu hafız yetiştirdiğimiz halde, yüz binlerce gencimizi okullarımızda, medreselerimizde İslam bilgisiyle donattığımız halde, o heyecanı sadece ashab-ı kiramın hayatını dinlerken anlayabiliyoruz. Eğer anlıyorsak. Burada kardeşlerim, herhalde onlara inen Kur'an'la bize inen Kur'an arasında bir fark yok. Peygamber aleyhisselamdan dinledikleri hadisleri biz de dinliyoruz. Ama bir farkımız var. Ne diyor sahabi? Nasılsın Sevban diye sorduğunda Efendimiz, iyiyim ya Resulallah diyor. Akşam eve gittim, sabaha kadar Rabbimle beraberdim, cennetlerdeydim, Rabbimin arşını seyrettim diyor. Sen ne dediğini duyuyor musun diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Duyuyorum ya Resulallah. Sen mescitte anlattın ya arşı, ben gittiğimde evde o arşa iman ederek sabaha kadar Rabbimin arşına bakar buldum kendimi diyor. Aziz kardeşlerim, sır burada. Mescide Resulullah'ı bir kere görebilir miyim diye gittiler aleyhissalatü vesselam. Bir cümle duyabilir miyim diye gittiler. Ama o cümleyi duymazsam ben öleceğim der gibi dinlediler onu. Vaaz dinlemek için değil, söylediğini hemen hayata geçirmek için. Boğuluyorum, tutun elimden diye bağıran birisine uzatılan bir eli tuttuğu gibi Resulullah'ın elinden tuttular sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşlandığı için hacca gitmediler. Vurduk kırdık bir de Mekke'ye gidelim, toparlayalım bu işleri diye gitmediler. Boğuluyorum cahiliyede, kurtarsın beni Resulullah diye tek bir söz dinlediler. Bir söz onları iman ettirdi. İman ettirdikten sonra mükemmel Müslüman yaptı. Sonra da şehit veya gazi olarak Rablerine kavuşturdu. Burada bize bir mesaj var. Belki binlerce sahabiden daha fazla biliyoruz Kur'an ayetlerini. Ama bir ayet bilip Rabbine en iyi mümin olarak kavuşan gibi bir hayat yaşayamıyoruz. Keşke, keşke tek bir hadis bilsek de o hadis tepeden tırnağa kadar bütün hayatımızı Resulullah'a bağlasaydı. Vitrinimizde onlarca yiyecek çeşidi var, gıda sıkıntısı çekiyoruz. Öbürünün de bir dilim ekmeği var, karnı tok dolaşıyor. Bu buna benziyor. Çok biliyoruz, pratiğe uyarlamıyoruz. Az biliyorlardı, Allah'ı bulacak kadar biliyorlardı.
Elbette kardeşlerim, çok bilgi sakıncalı, az bilelim demiyorum. Bu bildiklerimiz bizde ne oluyor diye soruşturuyorum. Bugün burada İslam dininin bazı alimlere göre 1/4 oranında ağırlığını taşıyan bir hadisi şerif okuyacağım. Onun için anlaşılsın diye bir hadis bir alimin gözünde, Ebu Davud'un gözünde İslam'ın ağırlığının 1/4 taşıyor. Biz bunu buradan bütün Müslümanlığımızın 1/1 bile oluşturmayacak gibi alıp götürürsek yazık ederiz kendimize. Burada dinlediğimiz bu hadisi şerifi en azından şu dakikadan itibaren Müslümanlığımızın 25%'ini toparlamış olarak 1/4 oranında bizi Resulullah'a yaklaştırmış olarak en az sorunlarımızın 1/4 giderileceği yola bizi sokmuş olarak bu hadisi şerifi alıp götürürsek bu ne demek biliyor musunuz kardeşlerim? Böyle bir hadisle buluştuğu zaman kendisini Allah'ın cennetinde hisseden sahabinin yoluna girmek demektir. Peygamber öldürmek için evinden çıkıp o eve Müslüman olarak 2 saat sonra dönen adamlar ya bir ayet ya 2 hadisi şerif dinleyip geri geldiler. İspat etmiştir ki Allah peygamberinin ağzından çıkan ayetler, peygamberinin ümmetine nasihatleri olan hadisi şerifler, yüzlerce insanın kanına bulaşmış katil ruhlu, şarapçı, zinacı insanları bile kendi çocuklarını, kız çocuklarını toprağa gömecek diniyetteki insanları bile melekleştirip evlerine çevirmeye muktedirdir. Bu ispat olmuş bir gerçektir. Bunun için biz Resulullah diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem diye başlayan bir cümleden sonra bütün alıcı kudretimizi devreye sokup ne diyor diye hareketlenmezsek eğer, ashab-ı kiramla aramızdaki uçurum mesafesindeki farkı kapatamayacağız demektir. Bir mümin ashab-ı kiramın kurtulduğu ile kurtulacaktır. Ashab-ı kiramın yükseldiği ile yükselecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özel dualar yaparak, özel eğitimler vererek kimseyi yükseltmedi. Özel duasıyla birisi yükselecek olsaydı sevdiği amcasının kurtuluşu için içinden geçen hasret o amcayı kurtarırdı. İşte öyle olmadı. Herkese verdiği eğitimden nasibi olanlar Allah'ın iyi kulları olarak cennete girdiler. Kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim, ümmeti Muhammed'den olmakla şereflenmiş kardeşlerim, hepimiz şahsımız için, çocuklarımız için, sorumlusu olduğumuz elimizin altındaki insanlar için, çocuklar için Resulullah eczanesinden aleyhissalatü vesselam alınmış ilaçları ne kadar kullanabildiğimizi ölçelim lütfen. Filan hadisi dinledikten sonra, filan ayeti dinledikten sonra filanca işi bırakmıştım ben diyene ne mutlu. Bu hadisi belki 50. defa duyuyorum ama ne yazık ki hala aynı insanım diyene de vay haline. Bir kere dinleyenler meleklerle yarıştılar, 40 kere dinleyenler de

bunu duymuştuk, başka hadis yok mu der gibi baktılar hadis okuyana. Bunlar kıyamet günü aynı meydanda toplanacaklar, hiç şüphemiz yok. Resulullah'ı aleyhissalatu vesselam damarlarındaki kan gibi dinleyenler, o olmazsa ben duymam görmem diye düşünerek dinleyenler de dirilecek. Ne diyor? Bu ne demektir? Bu zamanda böyle mi anlaşılır diye sorgulayanlar da dirilecekler. Allah adaletiyle muamele edecek, rahmet ve lütfuyla muamele edecek de inşallah hepimiz kurtulacağız diye umut ediyoruz. Lütfen aziz kardeşlerim, şimdi bu hadisi şerifi muhaddislerin İslam'ın ağırlığının dörtte biri bu hadistir dedikleri, dikkat ediniz. Cennet ve cehennemle ilgili, ahiretimizle, dünya ve ahiret saadetimizle ilgili İslam dinimizin ağırlığının dörtte biri bu hadistir. Bu hadisi özümseyen dörtte bir oranında Müslümanlığını sahiplenmiştir demek oluyor diyen hadis alimlerinin düşüncesini yakalayabilmek için buyurun hepimiz kulağımızla, gözümüzle, bütün organlarımızla ve yüreğimizle Peygamber Aleyhisselam Efendimizin şu kısacık cümlesini dinleyelim. İnsan zanneder ki şu Ebu Davud'un İslam'ın dörtte bir ağırlığı bu hadistedir dediği şey sayfalar dolusu zanneder insan. Bir satır bile değil. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, min husni islamil mar'i terkuhu ma la ya'nihi. Bir insanın Müslümanlığının güzel olması onunla ilgili olmayan şeyi terk etmesine bağlıdır. Bu hadis alimlere göre Müslümanlığın dörtte bir yükünü taşıyormuş. Nedir bu dörtte bir yük taşıyan, İslam'ın dört kolanından birisi olan bu hadis neymiş? Müslüman kendisiyle ilgili olmayan şeyleri terk eder. Her şeye burnunu sokmaz Anadolu deyimiyle. Böyle Müslüman güzel Müslümanmış. Min husni islamil mar'i. Kişinin Müslümanlığının güzelliğidir bu buyuruyor. Ama her şeyden önce bundan ne anlaşılıyor kardeşlerim? Müslümanlığa itiraz yok ama Peygamber Aleyhisselam'ın dilinde güzel Müslüman diye bir kavram var. Tamam, cenazen kılınır, Müslüman mezarlığına defnedilirsin. Tamam. Ama Müslümanın da güzeli var. Güzel Müslüman, burnunu her şeye sokmayan Müslümanmış demek ki. Her şeye karışan, her dalda uzman, her işten anlayan, her dedikoduda yetkili olan insan ise Müslümanlığına diyecek yok ama güzel Müslüman değil demek ki. Top oynanırken en iyi topçu, siyasette üstüne yok, İlimde benzeri yok, takvada rakipsiz, bir tek ölmediği için cennete girememiş uzman, uzmanlık uzmanı, bütün uzmanlıklar onun uzmanlığı. İnsan min husni islamil mar'i terkuhu ma la ya'ni, engeline takılıyor. Her şeyden anlayan değil, bir işi çok iyi yapan Müslümana iyi Müslüman diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi kardeşlerim, alimlerin İslam'ın ağırlığının dörtte birini taşıdı dediği şu hadis-i şerife bir bakınız. Cihat, oruç, gece teheccüdü, hafız olmak, sadakalar vermek, bol bol cami yaptırmak, görüyorsunuz böyle bir şey yok. Her işe burnunu sokma diye Anadolu lehçesiyle benim özetlediğim bir hadis bu. Bu kadar ama. Başı da yok, dibi de yok hadis-i şerifin.
Yani yukarısını kısıp aşağısını kısıp ortadan bir cümle de almadık. Min husni islamil mar'i terkuhu ma la ya'ni. Kişinin Müslümanlığının güzelliği, güzel Müslüman olması, onunla ilgili olmayan şeyi terk etmesiyledir. Her işe karışan, her işten anladığını zanneden Müslüman, başı dertten bitmeyen Müslümandır çünkü. Kardeşlerim, bu akşam burada bu hadisi şerifi tıpkı bir sahabinin gelip bir cümle öğrenip meleklerle yarışacak şekilde evine döndüğü gibi dinleyebilsek, bugün dörtte bir oranında kaliteli mümin olarak Allah'a kavuşuruz. Dörtte bir az değil ki, gerisini de namazımızla orucumuzla %50'yi bulsak girdik zaten cennete. Dikkat buyurunuz, bu hadisi şerif ek yük getirmiyor, yükümüzü alıyor, başını her şeye sokma diyor. Biraz sonra inşallah örnekler vereceğim. Gereksiz yere başımızı dertlere soktuğumuz için aslında Allah'tan da uzaklaştığımız nice örnekler var. Kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'dan beri insan oğlunun vakit ve kapasite sorunu vardır. Hayat hiç kimseye bol bol yetecek kadar değildir. Emekli insanın da, hiçbir işi olmayanın da hayatı ona yetmeyecek kadar dardır. Bir de buna iyi Müslüman olmak, Allah'ın rızasını kazanmak gibi ek bir branş getirince, herkesin en hassas ölçülerle hayatını, vaktini, kimliğini ve birikimini kullanması gerekir. Bunun için meleklerle yarışacak bir ümmet yetiştirmek isteyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, seninle ilgili olmayan bir işle uğraşma, vaktin sana kalsın demek istemektedir. Biz şimdi vakit deyince saate bakıyoruz, ya 3 saatim daha var diyoruz. Öyle değil kardeşim. Sadece 24 saatlik vakti konuşmuyoruz. Beyin kapasiten, düşünme kapasiten, sabır tahammül gücün, sinir sisteminin dayanma oranı, bunların hepsi vakit gibi sınırlı. Hiçbir şekilde sinirlenmeyen bir insan olur mu? Yorulmayan beyin olur mu? Ne verirsen ver ezberliyor, kafada kalıyor, hiç doluluk oranı vermiyor. Bir beyin olur mu böyle? Hayır. Beyin sınırlı, kapasite sınırlı, kaslar sınırlı. Bu dünya hayatını yaşayan herkes sınırlı zaman, sınırlı imkan kullanıyor. Her şeyden anlayan, çöplüğe dönmüş bir kafayla kulluk yapmaya kalkacağı için, o Allah'ın razı olacağı işleri razı olacağı kalitede yapamayacak demektir. Bunun için benimle ilgili olan ve olmayan diye, gerek dünya hayatı açısından ve gerekse ibadetler açısından, benimle ilgili olan ve olmayan diye iş ayrımı yapan, vaktinden, beyin gücünden, kas gücünden, dayanma gücünden, sabır oranından cennete gitmek için lazım olacak kadar stok biriktiriyor demektir. Akşama kadar orada burada insanların binbir işiyle uğraşan birisinin akşam kendi çocuklarıyla huzurlu bir saat geçirmeye vakti olmaması, tahammül edememesi kadar doğal bir sonuç var mı? Allah'ın birinci dereceden emaneti senin hanımın ve çocukların ve kocandı. Sen ise onun bunun dedikodusuyla kim doğurdu, niye doğurmadı? Kim kocasından ayrıldı, kim ayrılmadı? Kimin ne sorunu var, kimin ne sorunu yok? Dedikodu, gıybet veya siyaset veya ticaret, akşama kadar uğraş. Akşam
dış atımı yapacağın, gözlerinden kıvılcım fışkıracak gibi bir hale gelince otur eşinin karşısına, sus ya yeter de. Gündüzden pay bıraksaydın eşine tahammül edecek vaktin kalacaktı. Çocukların gürültüsünden rahatsız olmayacağın vaktin kalacaktı, tahammül oranın kalacaktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kelime olsun, tek bir kelime olsun, daha iyisi olabilirdi şeklinde bir söz söylemez kardeşlerim. O en güzel sözleri en kısa şekilde beyan eden bir peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerif ümmeti Muhammed'in stresli yıllarında, keyifli yıllarında, fakirliğinde ve zenginliğinde Allah'ı arayanlar açısından dörtte bir oranında eğitim malzemesidir. Aksi takdirde bu dünyada hiç kimse eşine sabretme vakti bulamayacaktır. Herkesin çocuğunun saçını okşarsın, kendi çocuğunu da saçından tutup kaldırırsın sinirlendiğin için. Vakıftaki caminin önündeki merhametli adam, neredesin sen? Neredesin? Dünya yetimlerine ağlama edebiyatı yapacak yerde senelerdir sen sağ olduğun halde yetim ruhlu yaşayan çocuğunla ilgilenseydin biraz. Ama vaktin yok ki, tahammülün yok ki.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Ev sobası sokağı ısıtmak için kullanılıyor. Böyle çarpık bir ısıtma sistemi olmaz. Aziz kardeşlerim, Peygamberimiz hayatımızı düzene koymak için vardır. Bize cennete giden yolları gösteriyor. Ancak bu yollar dünyadadır. Dünyada Peygamber Aleyhisselam'dan %100 istifade etmemiz gerekiyor. Bu nedenle kesinlikle şunu anlıyoruz ki insan olarak sınırlı kapasite, sınırlı imkan ve sınırlı tahammül gücüyle bir hayat yaşıyoruz. Kulluğumuz, ibadetlerimiz, dünya ilişkilerimiz, aile ilişkilerimiz, her şey için geçerli bu. En güzel Müslümanlar kendisiyle ilgili olmayan işle uğraşmayan Müslümanlardır. Dünya ve ahiret menfaati açısından ne yararlıysa onunla uğraş diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sana ne lazım dünya hayatı açısından, onunla uğraşacaksın. İbadet ederken, aile ilişkilerinde, çalıştığın iş yerinin hakkını verirken seninle ilgili olan şeyle uğraş. Kardeşlerim, benimle ilgili olanlar ve olmayanlar diye bir liste herkes kendisi yapabilir. Herkes kendi özel hayatını yaşıyor. Ama ben bütün Müslümanlar açısından benimle ilgili olan ve olmayan diye ayrım yapabilecekleri bir iş listesi dokümanı verebilirim. Kardeşlerim, bir, Müslümanlar arasında kim hangi gruptandır, hangi mezheptendir, hangi etnik yapıdandır, bununla uğraşmak Müslümanı ilgilendirmeyen bir iştir. Bununla uğraşan 1/4 oranında enerji kaybetmiştir. 1/4 oranında enerjini kaybettin demektir. Çünkü biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti Muhammed'in içinde bir parça ümmet değildir. Kabe'nin herhangi bir taşı değerlidir ama Kabe değildir. O taşların bütününden

Kabe ortaya çıkar. Ümmeti Muhammed bir insanın etrafında veya belli bir ilkelerin etrafında toplanmış 3 kişi 5 kişi değildir. Kur'an etrafında toplanmış La ilahe illallah Muhammedur

Şeytan sana maşallah maşallah bizim dergiyi ne kadar sattırmışsın, sen abone yaptırmışsın, tamam tamam senin işin der. Allah ise senden kıyamete kadar baki Kur'an ve Peygamber aleyhisselamın etrafındaki döndüğün ekseni peygamber olan davanın etrafındaki döndüğün tur sayısına bakacak. Demek ki benimle ilgili olmayan bir numaralı konu Resulullah dışındaki sallallahu aleyhi ve sellem, kelime-i tevhid dışındaki ayrım ve ayrıklarla vakit geçirmemdir. Filancanın mezhebi, filancanın etnik yapısı, filancanın şu görüşleri, hiç kimse Resulullah dışında aleyhissalatu vesselam ve onun ashabının bütünü ele alındığında, ashabı dışında hiç kimse uğrunda sabahlara kadar uykusuz kalınmaya değer biri olamaz bu dünyada. Biz ümmeti Muhammediz. Bizim kalitemiz, insanlığın son gemisi olan bu ümmetin kalitesi başka bir ismin etrafında olduğumuz zaman erir gider. Vakit zayiatıdır. Kaslarımızı boşuna yorarız ve birbirimizi üzdüğümüz sonuçlara ulaşacağımız için de Allah'ın gazabıyla sabahlarız. Bir. İki, Müslüman öbür Müslümanın özel hayatıyla ilgilendiğinde kendisiyle ilgili olmayan bir şeyle uğraşmış olur. Böylece de güzel Müslümanlık kapasitesini kaybeder. Evet, eve geldiğinde filanca filanca karısını dövmüş der, mutlu bir basın haberi verir. Vay, nasıl dövmüş, niye dövmüş, haklı mıymış, haksız mıymış, o geceyi harap eder. Şeytan onları alkışlar, o da mutlu olur. Ama kimsenin eşi, kimsenin çocuğu, kimsenin işi hiç kimseyi ilgilendirmediği bir dünyada sen seninle ilgili olmayan şeyle uğraştığın için kas kaybın oldu, kapasite kaybın oldu. Allah için harcanması gereken şeyleri dedikoduda harcadın, bir de vebal aldın. Mümin kimsenin özel hayatıyla ilgilenmez. Hakem tayin edilirsen o zaman, savcıysan o zaman, sana dokunduysa, hakkını savunacaksan o zaman. Komşu komşunun sırlarıyla ilgilendiğinde İslamlığın dörtte biri zarar gördü demektir. Kardeşlerim, üçüncü olarak da Müslümanın soy ağacını Hacerül Esved gibi değerli görüp sen kimlerin çocuklarısın diye Adem Aleyhisselam'a göre o zamana kadar ecdat taraması yapmak da bu zamanda ve bütün zamanlarda enerji ve kas kaybıdır. Soy ağacı incelemek yoktur. Bize din bırakıp giden peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu son mesajında? Adem'in çocuklarısınız. Adem topraktandı. Bir tarağın dişleri gibisiniz Allah'ın katında deyip gitti. 18. dedesini buluncaya kadar oturum üstüne oturum yapanlar, kendisiyle ilgili olmayan, yani dedelerini sen seçerek ahirette şu dedenin torunu olarak yaratılayım demediğine göre şimdi ne araştıracaksın? Sağ olan babanın hizmetinde bulun yeter. Baban nerede haberin yok, 18. dedeyi araştırıyor. Kendisiyle ilgi olmayan, dörtte bir oranında çökmesine neden olacak olan şeytan yatırımı bu. Gereksiz soy araştırmaları. Gide gide İbrahim Aleyhisselam'ı mı dayanacak deden ki arıyorsun? Dayansa ne olur? Ebu Leheb'in dayandı İbrahim Aleyhisselam'a soyu, ne oldu? Biz ümmeti Muhammediz. Sıradan iş yapamayız.

kardeşlerim, dördüncü olarak da dörtte bir oranında çökme nedenlerimizden ve güzel Müslüman olma fırsatını kaçırmamızdan söz ediyoruz. Dördüncü neden de geçmişin kapanması gereken dosyalarıyla meşgul olmak, buna günahlar da dahil. Geçmişte pazarlık yapmayı unuttuğu için 25 kuruş pahalı almış. Üzerinden 25 sene geçmiş, askerlik hatırası gibi tekrar ediyor hala. Delikanlıyken başka bir delikanlıya uymuş, filan günaha bulaşmış, büyük Çanakkale yiğitliği gibi onu da anlatıyor. Halbuki Allah kapat diyor. Rabbin Settar ismini sana tanıtıyor. Kapatan Allah'ın her şeyi açan kulu olmaz. Eşler arasında da, talebe hoca ilişkisinde de, arkadaşlık ilişkisinde de Settar olan Allah'ın kulları setrederler. Ama tesettürün bile açılmak anlamına geldiği bir zamanda enerji kayıp noktalarımızdan birisinden söz ediyoruz demektir kardeşlerim. Boş işlerden biri geçmişi irdelemek, çöplük karıştırmaktır. Enkaz yığınları arasında cennet bulacağını zannetmemeli insan. Ve kardeşlerim, sıradan atasözleri üzerinden geçirilen muhabbetler de kesinlikle dörtte bir oranında boş enerji zayiatımızdır. Nedir sıradan işler? Geçen sene buluştuğumuzda köyümüzdeki ağaçları devletin kamusallaştırdığını konuşmuştuk. Gitti araziler demiştik. Bu sene buluştuk, ya o araziler neydi diye gene başladık. Geri gelmesi için bir kanun çalışması da yok. Böyle bir umut da yok. Seneye tekrar buluştuk. Gidi bizim ormanlar neydi? Ormanlar büyüdü, odun oldu, talaş oldu, hala orman muhabbeti devam ediyor. Bizim köy, bizim köy mübarek. İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu köy sanki, bizim köy. Boş sözler bunlar. Ben futbol seyredilir mi, edilmez mi, bunu konuşmuyorum. Konuşsam, yani kalbi kırılan gençler mi olur diye merak da etmiyorum ama bu kürsüyü futbol konuşmaya uygun bulmuyorum. Ama şunu da söylemesem kıyamet günü yakama yapışan çok olur. Bir insan Ankara'da otururken televizyonda İstanbul'da oynanan bir maçı seyredip "Vursana, tam oradan sağdan vur" diye bağırır mı? Veya atılmış bir golün üzerinden lig bitmiş, şampiyon olmuş, her şey olmuş, hala o gol bizim evde atılıp duruyor her akşam. Bu ümmet Uhud eteklerinde bir hadis dinlediği için meleklerle boy ölçüştüren Hamzaların devamı bir ümmet olma iddiasında zorlanacak kardeşlerim. Nasıl eğitimciler, psikologlar, pedagoglar önlerine bir hasta geldiğinde "Çay içer misin?" diye başlıyorlar. O da bakıyor ki doktor moktor ama çay ısmarlıyor. "Tabii içeriz abi" diyor. Ona bir çay getiriyor. Diye başlıyor. Kocasının, babasının, karısının, öğretmeninin bir senedir söktüremediği dişlerini tek tek söküyor. Velisini de çağırıyor. "Bunun böyle sorunları var" diyor. "Ya nasıl konuşturdun sen bunu?" diyor. Şeytan da kardeşlerim önümüze böyle şeyleri koyuyor, bülbül gibi söktürüyor bizi. Müslümanlığın kalitesinin dörtte birini heba edip gidiyoruz boş şeyler uğruna. Evet, ben böyle anlatınca güldürüyorum. Allah ağlatmasın bizi ama korkarım gülünecek halimize gülüyoruz kardeşlerim.

altıncı noktamız. Müslüman ev mahremiyeti sahibi insandır. Kitabımız, Kur'an'ımız, doğurduğumuz ve doğumlarının büyük oranda altyapısını oluşturan yatak odalarına bile belli vakitlerde girmesin çocuklar, Allah buyuruyor. Müslümanın evi dışarıya karşı mahrem, evin içindekilere karşı da mahrem alanlar var. Kaynanalar, kaynatalar, görümceler, teyzeler, abiler, kayınlar, kayınçolar, girdikleri evde tuvaleti ve banyoyu dikizlemekten haya ettikleri gibi aile içinde olup bitenleri dinlemekten ve konuşmaktan da Allah'tan utanmalıdırlar. Eve gelen akrabalardan dolayı evine fitne ve fesat girmiş bir Müslümanla kıyamet günü karşılaşmak, yapılan haçları, tutulan oruçları ona vermekle sonuçlanabilir kardeşlerim. Güzel Müslüman, kaliteli Müslüman ahiret derdiyle meşgul insandır. Bir evin mahremiyetiyle, kendi oğlunun evi de olsa, kendi kızının evi de olsa, gelininin evi de olsa, başkasının yatak odası diye bir odanın bulunduğu bir evin mahrem alanına girmek bu ümmetin insanların işi değil kardeşlerim. Asla değil. Ve bunu bize sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İslamlığımızın 1/4 oranında varlığı veya yokluğu çapında ders olarak öğretip gitmiştir. Ve 7. maddemiz kardeşlerim, mala yani dediğimiz, seni beni ilgilendirmeyen, onu ilgilendirmeyen, ömrümüzü çürüten, kas gevşekliğine neden olan, uykusuz bırakan, gerginleten, sabır gücümüzü azaltan sıkıntılarımızdan 7.'si ne biliyor musunuz? 20 sene Mekke'de Ebu Hureyre'den ders okusaydın bile anlamayacağın çaptaki derin ilmi meselelerle meşgul olman. Nerenin müftüsüsün beyefendi? Hiçbir şey. Cuma'ya zor gidiyor. Ne yapıyorsun şimdi? Televizyon seyrediyor. Konuştuğu meselelere bakıyorsun. Ashab-ı kiram bir araya gelseler anlamaz o meseleyi. Din meselesi. O caiz mi, bu haram mı? Bu tuzak değil, nedir kardeşlerim? Abdullah İbni Mes'ud sahabeden birisi. Onu görenlerde tabi olması gerekiyor. Onu görenlerin bulunduğu bir mecliste böyle ilmi şeylerin konuşulduğunu, dine dair hassas konuların konuşulduğunu görmüş de demiş ki, bakın demiş, Ömer'in zamanında böyle şeyler konuşulsa Ömer ashabı Bedir'i toplardı, ne cevap vereceğim diye. Siz maşallah her cevabı veriyorsunuz. Her şeyden anlıyor. Müfessir mi müfessir? Fıkıh zaten uzmanlık alanı. Hadis, her türlü uydurma hakkı var. Kelam ilmi hakkında bile konuşabiliyor. Ebu Hanife onun talebesi de olmayabilir. Bu tuzaktır. Doktorun cerrahi aletleriyle oynuyorsun, dikkat et. Elini keseceksin. Gözünü çıkaracaksın. Sen krem sürmeyi bile bilmiyorsun. Doktorun teknolojik cihazlarıyla oynuyorsun. Kaç yıl medreselerde eskidin? Yahu konuştuğun kitap Allah'ın kitabı be. Bana göre diye başladığında 30 tane tefsir yazmış bir adama benziyor. Öyle cüretli konuşuyor ki. Tefsirlere bunun elinden çıkmış zannediyorsun. Kardeşlerim, biz şeytanı kazma ile bizi caminin kapısında bekleyecek zannediyoruz. Elinde musafla bekliyor olabilir, dikkat edelim. 1/4 musafla çökertir bizi. Bana göre dersin, ancak Allah'ın ve peygamberinin konuşacağı bir şeyde ölüp gidersin. Bu meseleyi sen burada okuyorsun. Bu tefsir konusunu okuyorsun. 20 sene daha ömrün olsa, 50 sene daha ömrün olsa lazım mı sana bu? Uygulayacak bir alanın var mı?

yok. Ali ile Muaviye niye kavga ettiler? Sen abinle niye konuşmuyorsun 15 senedir? Onu konuştuk mu seninle? Senin apartmanında kaç mümin birbiriyle konuşmuyor, ilgilendi mi alt kattakilerle de 1400 sene öncesine gittin? Bir faydası var mı sana şeytanı mutlu etmekten başka? Yok. Senin peygamberin ne diyor? Şeytandan, düşmandan Allah'a sığınır gibi ne diyor? Rabbim, bana faydalı olmayacak ilimden sana sığınırım diyor. Bakınız, şeytandan Allah'a sığınır gibi faydası olmayacak ilimden sana sığınırım diyor. Şu çok bildiğini zannetmek var ya, o zan iblis denen mel'unu başımıza bela etti işte. Çok bildiğini zannetti. Ateş toprağı yakar diye bir mantık üretti. O kafayla hala gidiyor. Ateş oldu gitti öyle. Faydalı bir şeyle meşgul olmak lazım. Kardeşlerim, bir örnek vermek istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sabit, hiç tereddüt edilmeyecek hadisi şerifleri var. Mehdi aleyhisselam diye biri gelecek. Buna inanmamak tehlikeli. Ama tek bir hadisi yoktur. Mekke tarafından gelecek, kuzeyden gelecek, gidin orada bekleyin diye bir hadis yoktur. Nasıl sabahleyin güneş doğacak dedi, güneş doğuyor, biz de namazımızı kılıyoruz, doğarsa, doğmayınca da kılmıyoruz namazımızı. Mehdi'ye inanmak var, Mehdi Enstitüsü kurup araştırmak yok arkadaşlar. Kardeşlerim, saatlerce ne zaman geleceği belli olmayan, belki gelince seni lanetleyecek bir Mehdi'yi konuşmanın ne gereği var? Kaç hadis okudun? Ne anladın Mehdi Aleyhisselam'la ilgili? Meşgul ediyor şeytan. Şu namazda sehiv secdesi nasıl yapılıyor deyince akan sular duruyor. Hiç sehiv secdesi yapması gerekmemiş hayatta mübareğin. Hep namazları düzgün. Hata nedir bilmiyor ki namazda. Orucun inceliklerini biliyor musun? Mehdi'nin gelmesi iyi bir şey değil ki. Demek ki Müslümanlar ancak göklerden biri destekli geldiği zaman durumları düzelecek hale gelmişler demektir Mehdi. Mehdi bunu gösteriyor aleyhisselam. Mehdi gelmeden onun gelmesine gerek bırakmayacak kadar Allah için sa'yu gayret etmektir bu ümmetin görevi. Mehdicilik yoktur. Bununla niye meşgul olalım ki biz? Peki soru, Sırat Köprüsü asmalı köprü mü olacak, nasıl olacak sizce? Bunu konuşur mu mümin ya? Mizan olacak, Allah amellerimizi tartacak. Dijital mi acaba? Böyle şeyleri diline alan mümin utanmayacak mı kıyamet günü Allah'tan? Ahiretin ağırlığı, azameti, ürkütücülüğü. Peygamber aleyhisselam efendimizin uykularını kaçırdı. Ashab-ı kiramın uykularını kaçırdı. Bizde çay içerken muhabbet konusu olur mu hiç? İşte kardeşlerim, İslam'ımızın dörtte birinin nere gittiğini lütfen görünüz. Gereksiz yere. Bir gereksiz alan daha açayım. Müslümanlar peygamberlerinin varisleri olan alimleri kiloya göre tartarlar mı Allah aşkına ya? Sen buyur alimlerden ol deyince ben daha estağfurullah biz kim ilim kim diyorsun ama alim dövüşü yaptırıyorsun. Filancaya kutup dedin. Filancaya yan kutup dedin. Filancaya Kabe dedin filan. Nereden verdin bu payeleri? Allah'tan başkasının bilmesi mümkün değil ki kimin ne olduğunu. Boş işler.
alimlerin, Allah dostlarının dediğini yapsan ne dövüştürüyorsun bunları? Kardeşlerim, ümmeti Muhammed'e kaplan sürüsü gibi çullandı bütün insanlık. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek? Biz zannediyoruz ki şeytan kura numarasıyla, kimlik numarasına göre filan numara gelsin, filan numara gelsin demiyor ki. Kimseyi özel davetiye gönderdiği yok. Tenezzül edip bizim gibilerle uğraşmıyor şeytan zaten. Ama alimlerimizi, ümmetin büyüklerini, önderlerini yıprattırıyor gözümüzde. Peşinden gidecek adam bulamıyoruz bu sefer. Neden biz bir akraba muhabbetinde, kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla oturduğumuzda böyle bir konu açıldığında kardeşlerim siz ne yapıyorsunuz ya? Ümmetimizin önünde duruyor bu adamlar. Bu zamanın alimi bunlar işte. Niye bunları böyle irdeliyorsunuz? Madem daha iyisini biliyorsun yap. Seni Allah tenkit uzmanı olarak mı yarattı? Kardeşlerim, herkes medyacı, herkes savcı, herkes yetkili, herkes etkili olursa başımıza bela olarak dışarıdan bir düşman aramamız gerekmiyor o zaman. Şeytan beceriyor, avucunun içinde oynuyor bizimle. İşte şeytan bizimle oynamaya fırsat bulmasın diye sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslamlığımızın 1/4'ünü garanti altına alacak mesajını bize vermiştir. Kardeşlerim, kapatırken bir örnek vereceğim. Min husni islamil mar'i terkuhu ma la yani. Müslümanın güzelliği onunla ilgili olmayan şeyi terk etmesindedir hadisini de nasıl uygulayacağımızı anlatacağım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifi var. Buyuruyor ki kimseden bir şey isteyip almayın. Bir şey almayın kimseden buyuruyor. Ne demek bu? Onurlu olun yani, istemeyin demek. Bunun bir başka manası yok değil mi? Elin böyle olmasın, böyle olsun. Veren el olun, alan el olmayın diyor. Bu sözü çok meşhur bir hadis-i şerif olarak ashab-ı kiram dinlemişler. Buyurunuz, buyurunuz. Felsefeyle din anlamaya çalışan bir nesil olarak ashab-ı kiramın ne kazandığını ve bizim ne kaybettiğimizi görelim. Kardeşlerim, bu gece kendimize bu hadisi uyarlarken, şu min husni islamil mar'i hadisini uyarlarken inşallah şu örnek üzerinden uyarlayalım. Sahabeden birisi hayvanıyla yola gidiyor. Hayvanı dürtmek için bir kamçısı var ya, kamçı yere düşmüş. Hayvan öyle kolay atlayıp binilen merdivenli bir mahluk değil. Oradaki gençlerden biri de eğilmiş, yere düşen kamçıyı almış, attaki sahabiye veriyor. Bırak onu oraya oğlum demiş. Resulullah bize kimseden bir şey almayın dedi. Ben onu senden almayayım demiş. İnmiş, kamçısını almış, tekrar binmiş hayvanla. Bir söz dinleyip nasıl göklere doğru kanatlandılar böyle işte. Halbuki bu o demek değil zaten. Yani dilenmeyin, kimseden yardım almayın demek bu. Bunu peygamber dediyse kendi kırbacımı da almam emanet kimseden. Peygambere böyle uyulur. O şunu demek istemiştir, bunu demek istemiştir diye bir kapı açtın mı sen, sana hiçbir şey demez peygamber bir daha. Hep şöyle demek istemiştir o zaten. Bu hadisi şerifi kardeşlerim, min husni islamil mar hadisini eve götürüyoruz. Ailece, evlatlarımızla, dostlarımızla, kardeşlerimizle, dünyadan kopmamak şartıyla, işten güçten ayrılmamak şartıyla, ateşin içine gireceğiz, yanmayacağız. O şartla, Allah'ın izniyle, bu hadisi hayatımıza ne kadar uyarladığımıza bakıyoruz. İnşallah bir dahaki yıl Rabbimiz bugünü bize gösterdiğinde,

en azından dörtte bir oranında takviye edilmiş bir Müslümanlıkla Rabbimizin huzurunda olacağız. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

ben Yunus'u biçareyim, aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi.

ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها

معطلة وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون

Bahredenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebinin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu ya, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışla ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak. Dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini.

istikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahvenin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak, uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Vadiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi bitseydi ebvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini, ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım, tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım, haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdem'in bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen

Ben seninle dönüyor, ahenk senin, renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım, kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüşte ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın, insanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok bizde.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde, yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
3: Kardeşlerim, muazzez müminler. Allah Azze ve Celle zor zamanlarda, Uhud günlerinde Müslümanlarla münafıkları birbirinden ayırır. Uhudlar olmasaydı belki İslam tarihinde Abdullah bin Übeyler, Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum onlardan daha önde duracaktı. Nimet anında münafıklar en önde dururlar. Önce onlar ellerini uzatırlar. Allah Azze ve Celle bu ümmetin hayatına baharı da kışı da koydu ki münafıklarla müminler birbirinden ayrılsınlar. اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ. Eğer size belalar, musibetler, yaralar isabet ettiyse o kavme de onlar bir gün isabet etmişti. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Allah Azze ve Celle zaferleri insanlar arasında döndürür. وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدًا. Allah Azze ve Celle kahramanları, ezelde bilmiş olduğu o kahramanları bütün insanlığa bildirmek ister. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدًا. Sizden şehitler çıkaracak. Kıyamette bütün insanlığa şahitler çıkaracak. Uhud olsun, Uhud olsun ki Bedir'de gelemeyenler, Bedir'e gelemediğinden dolayı zaferden sonra orada olsaydık, en önde Allah ve Resul sancağını taşırdık diyenler, Uhud günü ayakları üzerinde durabilecekler. Biz cennete, cemale, senin rızana talibiz ya Rabbi diyebilecekler mi? Abdullah bin Übey ayrılmıştı, bırakmıştı Uhud'u. Ama başka bir Abdullah vardı. Abdullah bin Caş radıyallahu anh. Hazreti Sa'da ellerini kaldır, ben de dua edeyim, sen de kainatın sahibine demişti. Sa'd dua etmiş, Cenab-ı Hak'tan zafer murad etmişti. Abdullah ise ellerini kaldırmış, ya Rab, bana kafirlerin, zalimlerin en güçlü olanlarını çıkar, onlara karşı mücadele edeyim, sonra organlarımı parçalasınlar, organlarımı parçalasınlar, bu halde huzuruna geleyim, bu halin nicedir Abdullah diye sorduğun zaman, nerede kulakların, nerede azaların diye sorduğun zaman, ben de diyeyim ki fike ve fi rasulik, senin yolunda Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın uğrunda bütün organlarım paramparça oldu ya Rabbi diyebileyim.

ayrısın. Müslümanlarla kafirler, Müslümanlarla münafıklar birbirinden ayrısın. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّٰهِ Uhud'da kafirlerle müminlerin karşılaştığı o gün olan her şey Allah'ın izniyle olmuştu. Musab Allah'ın izniyle şehit olmuştu. Abdullah bin Cahş da Allah'ın izniyle şehit olmuştu. Hamza Allah'ın izniyle toprağa düşmüştü radıyallahu anhum. Hep Allah'ın izniyle olmuştu bütün bunlar.

معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. Nice peygamberler vardı ki onlarla birlikte mücadele eden alimler, Rabbani komutanlar, peygamberler şehit oldu. Peygamber şehit oldu dendiği zaman onlar gevşemediler, zafiyet göstermediler. Kafirlerin önünde baş eğmediler, onlar cennete taliptiler, o yolda yürüdüler, ayakta kaldılar. Efendimiz Aleyhisselam'ın madde planında Mekke'de gücü yoktu. Eğer gücü olsaydı yanına münafıklar gelecek, kafirler gelecek, liderler gelecek, parası pulu olanlar gelecekti. Dünyaya bakınız, güçlü devletler, zalim katil olanlar, onların etrafında da zalimler var. Onlara hayır demezler, onlar sömürürler, geriye kalanı da onlar alırlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam o cihetle, güçle, kuvvetle başlamadılar yürüyüşe. İmanla başladılar, muhabbetle başladılar. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum o aşkla Peygamber aleyhisselamın yanına geldi. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'den o kahramanları çıkardı. Hayat döndü. Tarih farklı iklimlere, farklı mevsimlere uğradı. Osmanlı'nın zuhur zamanı Uhud günlerine benzer. Ümmet dağılmış, paramparça olmuştu. Mısır'da bir devlet var fakat orada yereldi. Suriye'de küçük devletler, Irak'ta küçük devletler vardı. Anadolu paramparça olmuş. İran bir perde gibi Ehl-i Sünnet Müslümanlarının doğu ve batı arasında bir perde gibi duruyordu. Müslümanların orada kanını içenler vardı. Moğollar alem-i İslam'ın önemli bir bölümüne hakim olmuş, yeni yeni çekiliyorlardı. İspanya'da kafirler güçlenmeye başlanmışlar. Afrika'da Müslüman kabileler cahiliye döneminde olduğu gibi birbiriyle savaşıyorlardı. Anadolu'da kabileler arasında, beylikler arasında mücadeleler var. İşte onlar arasında en küçük olan Osmanlı Beyliği zuhur etmeye başladı. Kafirlerle, Doğu Roma ile hesaplaşıyor. Allah Azze ve Celle onun yolunu açıyor. Açıldı yol. Tam 6 asır Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sancağını taşıdılar. O yolda şehit verdiler. Kudüs'ü, Mekke'yi, Medine'yi korudular. Sonra yine Uhud günlerine düştüler. Kafirler Osmanlı'yı kaldırmadan İslam'ı ortadan kaldıramayız dediler. Dünyanın en güçlü donanmasıyla Kasım 1914 yılı itibariyle Çanakkale'ye geldiler. Çanakkale'yi vurmaya başladılar. İngiltere'de, Fransa'da davetiyeler basmışlardı. Birkaç güne İstanbul'a gidecekler. Azınlıklar İstanbul'da kafirleri, İngilizleri, Fransızları karşılamak için hazırlanıyorlardı. Ama bir de cephenin gerisi vardı. Münafıklarla Müslümanların birbirinden ayrıldığı Anadolu coğrafyası. Osmanlı Bosna'yı, Kosova'yı kaybetmişti. Pek çok yer elinden çıkmıştı ama Müslümanlar, halifenin, İstanbul'un, alem-i İslam'ın merkezinin tehlikede olduğunu görünce İstanbul'a doğru koştular. Kosova'dan, Suriye'den, Hakkari'den, Bosna'dan yola çıktılar. Aylarca, haftalarca yürüdüler, Çanakkale'ye geldiler. Onlar bütün bunlardan habersiz, geçeceklerini zannediyorlardı. Fakat yere düşen askerler son nefeslerini verirken kumandanların arkadaşlarına "Başımı kıbleye doğru çevirir misin?" ricasında bulunuyorlardı. Eğer dünyadan ayrılacaklar, şehit olarak Allah'a gidecekler, onu anladılarsa kendi paylarına düşen zeytini almıyorlar, yemiyorlar. Eğer dünya nimetini tadarlarsa şehadetlerinde bir noksanlık olur diye alın bu zeytini. Ben yersem ziyan olur, arkadaşıma götürün diyorlar. Anadolu'da askerlik şubelerinin önünde uzun kuyruklar olmuş 15-16 yaşında çocuklar kumandanlara yalvarıyorlar. Kumandanım, ben de Çanakkale'ye gidebilir, ben de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın davasını müdafaa edebilir,
ben de o bayrağı taşıyabilirim diyorlar. Analar çocuklarını gönderiyorlar.

Eğer cepheden sağa döner o bayrak düşer çiğnenirse, 9 ay seni karnında taşıyan ananın sütü sana haram olsun evladım diyor. Onlar Çanakkale'ye gidiyorlardı. İn yemseskum karuhun fakat messel kavme karuhun mislu ve tilkel eyyamu nudaviluha beynen nas ve liya'lemallahu lezine amenu ve yettehide minkum şuhada. Allah yeni kahramanları bildirecek. Seyit onbaşıları bildirecekti. Bir asker yere düşüyor. Kumandan oradan geçerken evladım diyor, kalkıyor yerinden. Fakat eli gözünün üzerinde. Kumandan askere evladım elin diyor. Kumandanım gözüm göreceğini gördü. O zırhlıların Çanakkale boğazına gömüldüğünü gördü ya, bundan sonra varsın gözüm dünyada bir şey görmesin diyorlardı. Kardeşlerim, hayatın farklı iklimleri, mevsimleri var. Allah Azze ve Celle bütün mevsimlerde insanları imtihan eder. Belki bu minberden şu kadar defa farklı cephelerden Çanakkale'yi anlatma gayreti içinde oldum. Ama bir de Çanakkale'nin şu boyutu var. Çanakkale İslam'ın merkez karargahıydı. Kafirler, İngilizler, Fransızlar oraya vurarak İslam'ın beynini çökertecekler. Öyle zannediyorlardı. Cihat fetvası İstanbul'da yayınlanınca alim İslam ayağa kalkmış. Hindistan'da alimler medreselerini kapatmışlar. Koca Hint kıtasında dolaşıyorlar. İstanbul için evlatlarını hazırlıyorlardı. Diyobendi uleması 3 ay tatil vermişti. İstanbul için, halife için, halifenin çağrısına karşılık vermek için. Muhammed Ali dolaşıyor, hilafet davasını anlatıyor. İngilizler onu hapse atınca 85 yaşındaki annesi onun yerine dolaşmaya başlamış. Zindandaki oğluna haber göndermiş. Evladım, eğer halife için ölmen gerekiyorsa öleceksin yavrum. Allah yolunda ölmekten tereddüt etmeyeceksin evladım diyordu. Alemi İslam İstanbul için ümmet teyakkuz halindeydi. Avustralya, dünyanın öte tarafı, bize en uzak noktalarından bir kıta Avustralya. Orada da hazırlık vardı. İngilizlerin ordusuna katılmak için Avustralyalılar seferber olmuşlar. Her yere ilanlar asmışlardı. İki tane Müslüman, biri Abdullah, diğerinin adı Muhammed. İlanları gördüler. Biri kasaplık yapıyor, diğeri de bir arabası var. O arabayla dondurma satıyordu. Onlar da gittiler, Avustralya devletine müracaat ettiler. Biz de gitmek istiyoruz, İngiliz ordusuna katılmak istiyoruz. Olmaz dediler, siz Müslümansınız. Sizi alamayız, sizi kabul edemeyiz. Onlar kendi başlarına düşündüler, tasavvur ettiler. Okyanusları aşıp Çanakkale'ye kadar gidemeyeceklerini anladılar. Ne yapabilirlerdi? Trenlerle ordu limanlara, limanlardan gemilerle İstanbul'a, Çanakkale'ye sevk ediliyor. Bir trende vagonlarında 1200 asker var. Tren harekete geçti. Onlar da bir boğaza geldiler. Abdullah'ın dondurma arabasını koydular, içine bomba yerleştirdiler. İki tanesi Broken Hill tepesine tüfekleriyle beraber mevzi aldılar. Makinist rayların üzerinde arabayı görünce durdu. Treni durdurunca onlar ateş etmeye başladılar. Trendekiler ateş ediyor, onlar ateş ediyorlardı. Saatlerce devam etti. Etraftan alaylar, taburlar geldi. Zannediyorlardı ki Osmanlı buraya çıkarma yaptı. İki Müslüman vardı, biri Abdullah, biri Muhammed. Yalnız başına bir orduyu durdurdular. Saatler sonra onların mermileri bitince Abdullah'la Muhammed şehit olmuştu. Yanlarına gittiler, baktılar ki sadece iki tane Müslüman. Birinin koynunda bir kağıt buldular. Orada şu yazıyordu: biz bu mücadeleyi Allah ve Resulünün rızası için yapıyoruz. Hani Medine müdafasında İdris Sabih Bey diyordu ya, biz seni bırakamayız ya Resulallah. İngilizlere bırakıp İstanbul'a gidemeyiz.
Gücümüz erisin ya da erişmesin, hep uğrunda dövüşeceğiz ya Resulallah. Peygamberin yolunda kalmak, onun için mücadele edebilmek. Kafirler, İngilizler, Fransızlar sana hala öyle bakıyorlar. Allah ve Resulünün yolunda duranlar, orada onun davası sancağı için mücadele edenler. Peki sen ve ben, biz kendimize nasıl bakabiliyoruz? Burada Ahmet kardeşim var, Çeçenya'dan. Geçenlerde söyleşisinde şöyle demişti: ben buraya gelirken annem, o da büyük annemden şöyle duymuştu, şöyle konuşurlardı yıllar önce. Ruslar, Sovyetler onları işgal edince, dayanın, ayakta kalın, imanınızı muhafaza edin. Osmanlı diye bir devlet var. Bir gün gelecek ve Sovyet Rusya'dan sizi kurtaracak. Hala alim İslam'ın farklı köşelerinde Uhud'u yaşayan mazlumlar var. Onlar diyorlar ki Osmanlılar gelecek, Müslümanlar gelecek ve bizi kurtaracak. İn tansurullâhe yansurkum. Eğer Allah'ın dinine, davasına yardım ederseniz Allah size yardım edecek. Abdullah olmak, Muhammed olmak. Abdullah ve Muhammed olabilirsek Allah belki iki kişiyle bir orduyu, bir küfür ordusunu, iki Müslümanla hezimete uğratacak. Kardeşlerim, Allah Teala'nın yardımının tecelligahıdır Çanakkale. Cenab-ı Hakk'ın yardımı yine tecelli etsin istiyorsak, önce yüreklerimizi, sonra fuhuş albümü televizyonların istilasına uğrayan evimizi, faizin istila ettiği ticari hayatımızı, mahremiyetin çiğnendiği sokaklarımızı düzelteceğiz. İn tansurullâhe yansurkum. Eğer Allah'ın dinine, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerine, götürdüklerine, bildirdiklerine sahip çıkarsak, Abdullah, Muhammed'e, Avustralya'da Allah Azze ve Celle nasıl büyük bir zafer ihsan ettiyse, Çanakkale'de küffarı nasıl o sulara, Çanakkale'nin karasına gömdüyse, seni Osmanlı görenler, Osmanlı gördüğünden senin üzerinde plan yapanlar, yine onlar hezimete uğrayacaklar. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ نَافَكُوا. Belki münafıklarla müminlerin birbirinden ayrıldığı yeni bir gündeyiz, yeni bir iklimdeyiz. Bundan sonraki zamanlar geçmiş günlerden belki daha zor olacak. Ama neticede Müslümanlar kazanacak. Zafer Allah Resulü'nün sancağına sahip çıkanların olacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli mümin kardeşlerim, elhamdülillah müminiz, iman ettik. Bu imanımızla da inşallah cennete gireceğiz. Cennet için iman ettik. Cennetin başka bir şifresi olmadığı için o emelimiz, yani cennete girme emelimiz hakikat olsun diye iman ettik. Allah'ın şartı budur. Cennetin faturası imandır. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz cennete girmenin şartı iman etmenizdir dedikten sonra şöyle bir form doldurun, nereye gitmek istiyorsunuz, tercihinizi yapın

tercihe göre de sizi yerleştirelim der gibi, bizim tercihimiz cennetten yana olduğu için cennete konacak kullarından olmadık. Öyle değil. Önümüze bir form kondu ya da babalarımızın önüne konmuştu sülalece nereye gitmek istiyorsunuz diye. Neticede de bizim babalarımız cennet tarafını seçtiği için, cenneti seçenlere de mümin dendiği için doğal olarak hepimiz mümin olduk diyemeyiz. İnsanlar kendilerini teselli ettirmek için mezarlık satın alıyorlar sağlıklarında. Filanca mezarlıkta yer bulalım diye. Ama cennet öyle aile mezarlığı kurulur gibi aile cenneti kurulan bir yer değil. Öncesinden ayarlanmıyor. Gerçekleşen imana göre Allah cennete yerleştiriyor. Kardeşlerim, bu Allah'ın kanunu. Elhamdülillah bu kanunu bildik, hakikat olduğuna iman ettik ve inşallah Rabbimizin lütfuyla da cennete gireceğiz. Ancak kardeşlerim, hepimizin çok iyi bildiği bir hakikat var. Rabbimiz cennete girmemiz için bizi yarattı ama kimin hak ederek gireceğini, kimin de hak etmediği için cennetin öbür tarafı olan cehenneme gireceğini belirlemek üzere karşımıza bizi cennetten alıkoymayı kendisine gaye edinmiş bir şeytan da koydu. Biz ne kadar cennete girmek istiyorsak, Allah da ne kadar cennetine koymak için bizi münasip durumda yarattıysa da, boya, renge, sülaleye, doğduğun toprağa göre cennete koymayacağı için hak edeni, lütfunu hak edeni cennete koyacağı için, bu hak edişi ortaya çıkaracak bir ortam yarattı Allah. O ortam şeytandır. Şeytan da gece kimsenin rüyasına girip gel yarından itibaren cennete girmeyeceksin, bizden oldun, çetemize katıl demiyor. Rabbimizin cennet davetine karşılık şeytan da cehennem davetiyesi çıkarıyor. Cennetin bedeli sevaplar olduğu gibi cehennemin gereği de günahlardır. Şeytan günah sayar, Allah sevap sayar. Melekler bugün mümin toplumda ne kadar Allah'ın razı olacağı sevap işlendi diye hesap edip seviniyorlarsa müminler namına, akşam asistanlarını toplayıp hesap kitap yapan, bilanço çıkaran şeytan da ne kadar günaha sebep olduk diye topluyor. İşler iyi gitti mi gitmedi mi diye merak ediyor. Ramazan'da nispeten müminler günahlardan kendilerini alıkoydukları için hadis-i şerif ne diyor? Şeytan adeta bağlanmış gibi. İşleri iyi gitmiyor çünkü. Ramazan 40 gün sürse iflas edecek. Çünkü onun da sermayesi günah işleyen müminler üzerindendir. Demek ki kardeşlerim, Rabbimiz cennet şartlarını oluşturmak için iman edin buyurdu. Şeytan da bırakın imanı diyor. Şeytanın bırakın imanı demesi, bıraktım inanmıyorum diyerek ortaya çıkmıyor. Tıpkı ben Allah'a iman ettim, form doldurdum, artık ben müminlerdenim, kimse beni atamaz, vatandaşlık hakkı, mahkeme kararı gerekir herhalde atılmak için gibi düşünemiyor. Hepimiz çok iyi bilmeliyiz ki iman cennetin şartıdır ama haramlar, günahlar imanımızı paslandırıp işe yaramaz hale getirecek tehlike.

kelerdir. Bunun için değerli mümin kardeşlerim, gayet açık ve sarih bir şekilde diyoruz ki ya Rabbi cennete koy bizi demeden önce haramlardan muhafaza buyur bizi desek daha akıllıca iş yapmış oluruz. Çünkü haramlardan korunmuş bir mümin mevcut imanıyla zaten potansiyel cennet adayıdır. Ama işlenen her haram, Allah'a karşı yapılmış her kabahat, imandan bir puan, iki puan, gram gram geri çekmektedir. Çünkü ne diyoruz? İman ettin bir kere, hakkın senin cennet diye bir şey var mı? Neden? Neden? İnsanlığın efendisi, Allah'ın en sevgili kulu, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, neden defalarca, onlarca defa Rabbim kalbimi sabit tut diye dua ediyordu? Neden? Kitabımız, Kur'an'ımız iman edenlerin dua tarzından söz ederken Rabbena la tuzigh kulubena, ey Rabbimiz kalplerimizi kaydırma diye neden dua etmeyi bize öğretiyor? Çünkü bir kere sen iman edenler tarafına geçtin, tamam garantisin diye bir hakikat yok ki. Koruduğun kadar imanını, o iman seni cennete koyacak diye bir hakikat var. Sağlıklı ve güçlü doğmuş olmak, hastalıklara karşı bir tedbir alınmadığı zaman ölünceye kadar sağlıklı yaşama nedeni olabiliyor mu? Bir insan, bir çocuk sağlam doğdu. Sağlam doğduğuna göre selamun aleyküm, yola devam. Ölünce mezara koyarız denebiliyor mu? Korursan sağlığını, beden işine yarıyor. İman da bir kere doğdu yüreklerimizde, elhamdülillah artık tehlike yok diyemeyiz. Koruduğun kadar imanını seni cennete koyacak imanın var demektir. İmanı da sizler de takdir edersiniz ki 3-5 kişiyi geçmez ben imanımdan vazgeçtim diyen. Ama imanı delinmiş bir balon gibi bir zaman sonra pörsüyüp kalan kitleler var kardeşlerim. Ve işin esef verici tarafı, imanının gitmiş olacağını düşünme fırsatı da bulamıyor insan. Var zannediyor. Bunun için biz müminler olarak cennete girmemiz imansız olmaz diye inandığımız gibi, elhamdülillah böyle inanıyoruz, bu imanı şeytan kelepur bana bırakmaz diye de düşünmek zorundayız. Sağlam doğmuş olabilir bu çocuk. İlk üşüttüğünde onlarca hastalığa yakalanabilir. Sağlam doğmak sonra hasta olmamak demek değil. Kuvvetli imanın varlığı, şeytanın bu kadar kuvvetli imanla uğraşamam ben demesini gerektirmiyor. İman güçlendikçe şeytanın planı da güçleniyor. Çünkü şeytan korsan bir teröristin adı değildir. Yetkisini ve kudretini Allah'tan alan bir mahluktur şeytan. Çünkü Allah kimin imanını korumak diye bir endişesi olacak, bunu görmek istiyor. Bunu görmek için şeytanı zaten test unsuru olarak dünyaya gönderdi Allah. Bu sebeple kardeşlerim,
imanımız mümin oluşumuz için kanatlanıp uçacak kadar sevinmeliyiz. Elhamdülillah derken ciğerlerimizden hamd etmeliyiz Allah'a. Sonra da bu büyük nimetin haramlara kurban edilmesi tehlikesine dikkat etmeliyiz. Kardeşlerim, hiç kimse zannetmesin ki bir insan mesela alkolü baz alalım. Bir Müslüman salı günü sabah kalktığında alkol kullanmaya karar veriyor. Bu dünyada olur bir şey değildir bu. İnsan tabiatına aykırıdır. Biraz sonra okuyacağım hadisi şeriften de bu dersi çıkaracağız inşallah. Bu tabiata aykırı bir şey. 20 gün alkol kullanma kursuna da gitmesi gerekmiyor herhalde. Ama çok hassas bir şeye dikkat çekiyorum. 30 yaşında alkole başlayan birisi 5 yaşındayken bir alkol reklamının beynine girmesinin 25 sene sonraki uygulamasını yapmıştır. Çünkü şeytan bir buğday tanesini kar altında 6 ay saklayıp 6 ay sonra başak haline getirme imkanına sahiptir. Bugün şeytanın milyarlarca insanın eline sunduğu alkol kadehlerinin yatırımını şeytan Nuh Aleyhisselam zamanında yapmıştı belki de. Şeytan günübirlik çalışmıyor. Ne dedi Allah'a cennetten kovulacağı gün? Kıyamete kadar sana iman eden kullarını ayaklarını kaydıracağım ben de dedi. Bugün filancanın filancayı öldürmesindeki cinayet olayı kesinlikle şeytanın planıdır. Ama bu sabah onu sinirlendirdi, ona da bıçağı verdi, o da gitti onu öldürdü. Yanlış, böyle düşünemeyiz. O katil olayını belki de şeytan o çocuk yaratıldığı gün planlamıştı. Herhangi bir zinanın da zeminini böyle oluşturuyor. Bugün zina yapmaya karar ver, kalk zina yap demez kimseye. Çünkü bu insanda depresyon oluşturur. Hiç kimse bu şekilde bir harama giremez. Altını oya oya yıkar yıkacağını. Erozyon bir saatte oluşmaz. Bir saatte deprem olur. Erozyon denen şey bardak bardak dediğimiz suyla oluyor. Kardeşlerim, imanla cennete gireceğiz. Başka mümkün değil. Şeytanın hedefi imanımızdır. Çünkü biliyor ki şeytan, imanla öldüğümüz takdirde er geç Rabbimizin mağfireti bizi cennete koyacak. İnşallah. Dolayısıyla direkt imanımızı da çekip bizden almayı beceremediği için imanımızı ölünceye kadar dayanamayacak cılız hale getirmeye çalışır. Bunu neyle yapacak? Haramlar onun uyuşturucularıdır. Bu sebeple kardeşlerim, bizim imanımıza göre haram bir iş yapan Müslüman dinden çıkmaz. Kural bu. Ashab-ı kiramdan itibaren bu ümmetin mu'tedil müminlerinin, alimlerinin, müçtehitlerinin inandığı şey budur. Hangi günah olursa olsun işlemek dinden çıkarıcı değildir. Ama imanın zemininde erozyona neden olmayan bir günah da yoktur. Eğer biz

0: bütün hedefimiz imanla ölüp Rabbimize gitmek değilse, ki bu bir hatadır maazallah, şeytanın tuzağına düşeriz. Geçen sene bir haram, bu sene bir haram, öbür sene bir haram, ondan sonra da ölme anında işe yaramayacak bir imanla baş başa kalırız maazallah. Müminlerin
1: İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok.

de beni kapından kovarsan, kime sığınırım, kimden medet beklerim, bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter, lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazlı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen halim nice olur. Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster, bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah. Bizi boş çevirme.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Aziz kardeşler, bu gece burada Allah'ın izniyle ümmeti Muhammed'in tarihinde eşsiz yer tutan, sahabeden ve tabiinden olmadığı halde sahabi gibi, tabi gibi bir hayat yaşayan, ayağına gelmiş dünya nimetlerine tekme atan, dünyaya tenezzül etmeden giden ümmeti Muhammed'in 7 asırdan beri bütün mezhepleri tarafından, bütün fikir ekolleri tarafından benimsenen, kimsenin aşırılığını, hatalarını konuşmadığı Allah dostlarından birisini konuşacağız. Konuşacağımız şahsiyet Şam yakınlarında Neva isimli bir köyde doğmuş ve o köye nispetle anılan İmam Nevevi Hazretleri'dir. Şu gördüğünüz resimde içinde İmam Nevevi rahmetullahi aleyh'in de bulunduğu bir kabristanlık var. Biraz sonra konuşacağımız, anlatmakla fazileti bitirilemeyecek ve ümmeti Muhammed'in takvasını, zühdünü, cesaretini temsil eden 45 yıl bu fani alemde yaşayıp asra sığmayacak kadar büyük işler yapan bir Allah dostunun bu fani dünyadaki mezbelelik, virane görüntüsü olan kabristanlığını görüyorsunuz. Fotoğraf biraz daha zihnimizde kalsın. Nice insanlar büyük saraylar gibi mezarlıklarda yatıyorlar. 5-10 fakirin düğün evi olacak kadar debdebeli mezarlarda yatanların, Allah bilir ya, alttaki bölümü cehennem çukuru gibi ümmeti Muhammed'in faziletine, takvasına şahit olduğu Nevevi'nin mezarı da bu gördüğünüz gibi. Kiminin toprağın üstünde

debdebesi var, kiminin de toprağın altında ihtişamı var. Kardeşler, İmam Nevevi rahmetullahi aleyh bir alim değil sadece. İmam Nevevi tekkesinde zikirle ve bir hırka giyip tesbih çekmekle ömür tüketmiş abid biri de değil sadece. Nevevi babasından kalan mala tenezzül etmeyen, fakir hayatı yaşayan bir zahit de değil sadece. Nevevi yazdığı yazılardan dolayı hapse giren, sonra da bu yazdığım yazılardan dolayı özür diliyorum demeyerek cesaret gösteren bir alim de değil sadece. Bu saydığımız şeylerin tamamını kendisinde toparlamış bir Allah dostundan söz ediyoruz. Alim, abid, zahid, cesur bir insan. 20 sene okumuş, 20 senede çalışmış, faaliyet yapmış birisi değil. Bütün hayatı 45 yıl 3 ay yaşamış bu dünyada. 18 yaşına kadar da köyünün genci olarak yaşamış. 18 yaşında ilim öğrenmeye karar vermiş. 45 yaşında ölmüş. Ne kadar zaman ilimle ve amelle meşgul olmuş? 26 sene. Bir bilgisayar programı yapmaya kalksak, bir mühendis olarak, yani bir mühendisler grubu bir bilgisayar programını sıfırdan yapmaya kalksalar, 26 sene yine uzun bir zaman değil. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh, siz benim buradaki kısır anlatmama bakarak onu tanımaya kalkmayın kardeşler. Kur'an'dan sonra ümmeti Muhammed'in evine en çok giren kitabın sahibinden söz ediyoruz. Riyazus Salihin'in müellifinden söz ediyoruz. Riyazus Salihin'den daha değerli kitaplar da var ümmetin kütüphanesinde. Sahih-i Bukhari ondan değerli. Riyazus Salihin'in de aslı o zaten. Ama Şeyhül İslamlardan zoraki yazı okuyabilen avama varıncaya kadar herkesin istisnasız evine soktuğu ve Müslümanlığını geliştirmek için okuduğu muhteşem bir kitap Riyazus Salihin ve onun müellifi olan Nevevi'den söz ediyoruz. Bir Müslüman yoktur ki Nevevi'nin eserlerinden birisinden Resulullah'ı öğrenmiş olmasın aleyhissalatü vesselam. Eğer ilk defa hadisle tanışacaksanız size Nevevi'nin 40 hadisini göstereceklerdir. Halbuki 40 hadis yazılmış diye bilinen 400'den fazla kitap vardır. Nevevi'den önce ve Nevevi'den sonra. Ama illa ben 40 hadis okuyacağım dediniz mi, size hangi mezhepten olursa olsun istisnasız ümmeti Muhammed'in bir numaralı 40 hadisi olarak Nevevi'nin kaleminden çıkan gösterilecektir. Bugün bütün bu yazı çizi tekniklerinin gelişmişliğine, baskının kolaylaşmasına rağmen, kitap bolluğuna rağmen ben hafızlık yapacağım, Kur'an'ın nasıl okunacağına dair Kur'an edebi ile ilgili bir kitabım olsun diyecekseniz eğer, size Nevevi'nin başka bir kitabını gösterecektir herkes. At-Tibyan fi Adabi Hamaletil Kur'an. Kur'an taşıyacak adama ait terbiye kitabı diye bir kitapçık yazmıştır. 700 senedir ümmeti Muhammed Kur'an terbiyesini o kitaptan öğreniyor. Eğer ben Resulullah hangi duaları yapardı, bunu merak ediyorum. Sabah hangi duayı okuyayım?
akşam hangi duayı okuyayım diye merak ediyorsanız, yapacağınız tek şey var. Nevevi'nin El-Ezkar isimli kitabını edineceksiniz. Ya da piyasadaki yüzlerce ezkar dua kitaplarından birini alacaksınız. Sonra bakacaksınız Nevevi'nin hangi sayfalarından almıştır onu. Ya Nevevi'ye muhtaçsınız ezkar okumak için, ya da Nevevi'den kopyalayanları alıp okumak zorundasınız. Kur'an şüphesiz Allah'ın emaneti, o hariç. Onu konuşmuyoruz. Ümmeti Muhammed'in Şafiisinden, Malikisinden, Hanbesinden, Zeydiyesinden, Hanefisine kadar Ümmeti Muhammed'in içinde Kur'an'ın dışında kitapları Nevevi kadar okunan ne İmam-ı Azam vardır, ne İmam Şafii vardır, ne de İmam Malik vardır. İmam Malik mezhep imamıdır. Nevevi'den de 450 sene önce yaşadı. İlk hadis kitaplarından birisini yazan zattır. Pek çok hadisin asıl kaynağında var. Evinde İmam Malik'in muvattağı olan 10 kişi çıkmaz içimizde. Okumuş yazmış İmam Hatip mezunlarıyız. Ama evinde Riyazu Salihin olmayan 10 kişi yoktur içimizde. Pek çok Müslüman ev sahibi olmadan bir Riyazu Salihin takımı bulmuştur. Riyazu Salihin'in veya Nevevi'nin diğer kitaplarının tanıtımını yapmak için konuşmuyorum. Konumuz onlar değil. Başka bir şeyi konuşuyorum. Bir insan peygamber olmadığı halde, sahabi olmadığı halde, 80 sene yaşamadığı halde, 5 yaşında kitap okumaya başlamadığı halde, 26 senelik talebelik ve hocalık emeği, toplamı 26 senelik emekle Ümmeti Muhammed'in geçmişinden, kendinden önceki 600 senenin geçmişinden bakıldığında geçmişin en iyi taklitçisi, kendinden sonraki 650 seneye bakılınca da daha geçilmemiş henüz birisi nasıl olabilir? Nevevi yaklaşık olarak Ümmeti Muhammed'in tarihinin tam ortasında duruyor. 650'de ölüdüğünü kabul edelim kaba rakamlarla. 1420'de olduğumuza göre ortada duruyor gibi bir hali var. Kendinden önce ümmet 600 sene yaşamış. Şimdi de 700 seneye yakın bir zaman yaşamış. Nevevi için şöyle bir iddia mübalağa değil. Sahabi olmadığı halde, tabiinden olmadığı halde, tebeut tabiinden olmadığı halde geçmiş nesli, selefi salihini, ashab-ı kiramı hayatında görebileceğimiz bir insan mıdır? Evet, öyle bir insandır. Bunu Şafii mezhebinden olduğu için herhangi bir Şafii alimi böyle söyleyebilir. Çünkü Şafii alimleri birbirlerini överler. Bu da normaldir zaten. Ama onun ölümü üzerine Mersiye yazan Hanefi alimleri de böyle söylüyorlar. Maliki alimleri de böyle söylüyorlar. Hanbeli alimleri nezdinde de böyle birisi zaten. Bu neyi gösteriyor? Nevevi kendinden önceki 600 senelik İslam hayatının ideal bir örneği. Kendinden sonra da bu berekette, bu kalitede ve bu revaçta bir alim, bir Allah dostu gelmemiş. Geldiyse de üzerinden Nevevi kadar 7 asra yakın bir zaman geçip de asırların kararıyla büyük bir insan, bir Allah dostu kararı onaylanmamış onun için. Herkes şeyhini över. Hocasını herkes över. Hocası için mersiyeler, şeyhi için övgüler dizer insanlar. Bu 10 sene, 20 sene, 50 sene sürer. 100 sene sonra o mersiyelerin yazıldığı defterleri de bulamazsın bir yerde. Nevevi'nin ölümünün üzerinden
7 tane 100 yıl geçmiş. Bugün hala Nevevi adı anılınca tüylerin ürperdiği bir insandır. Nevevi sağlığında Haçlıları dize getiren, Moğol Tatarları İslam toprağından tekme sille kovalayan yiğit cengaver Baybars'ın önüne de çıkmış. Kendinden önce onlarca alim, tabi efendim tam uygun, tam münasip buyurduğunuz gibi efendim demek için çıktılar. Bu da sen de öyle diyorsun değil mi diye çağrıldığında, hayır, Baybars Mısır'dan Hatay'a kadar İslam toprağını Haçlılardan ve Moğollardan kurtarmış yiğit bir adam. Eli kılıçlı, kılıcı da jilet gibi kesiyor, doğruyor. Öyle bir adam değil, hayır demek, tabi efendimi bile nazikçe söylemek zorundasın önünde. Ne gerek efendim bize sormaya, dersen kurtuluyorsun. Böyle bir adam kölelikten gelmiş, öldürmekten zevk alan, ölmekten korkmayan, deli dolu bir adam. Allah nasip etmiş, hainleri kovmuş İslam toprağından. Suriye'ye yeni bir vergi koymak istiyor. Çünkü bir sürü savaş yapmış, masraf olmuş. Bunları nasıl kapatacak? Vergi koymak istiyor. Çağırmış alimleri, millet dedikodu çıkarmadan biz uygun gördük diye yazın buraya demiş. Tabii efendim, zaten Allah razı olsun, sayenizde biz Moğollardan kurtardık filan gibi klasik edebiyatlar yapılmış. Sonra danışmanları demiş ki, burada Nevevi diye birisi var, millet onu çok seviyor, onu da çağır demişler. 38 yaşlarında bir adam o zaman Nevevi, medresesinde ders okutuyor, çağırın demiş. Çağırmışlar, gelmiş. Yüzlerce korumanın içerisinden işte Moğol İmparatorluğunu önünde diz çöktürmüş adam bu. Meşhur tarihteki Moğol Tatar gücüne son vermiş adam. Haçlılar İslam toprağına yanaşamıyor. Öyle bir adam. Ordusu güçlü. Kendinden önceki kralı boğarak öldürmüş. Ve kral olmuş. Bu adamın ölüm derdi yok, öldürmekten çekindiği yok. Böyle birisi. Şeyh demiş, efendim demiş, biliyorsun biz bu savaşları kolay yapmadık, masraf var, bu masrafı nasıl karşılayacağım ben, yeni vergiler

0: bir tasavvuf erbabı. Zikir ehli, tarikat ehli. Halk adamı, halk adamı. Alim, alim. Okumuş, okumuş. Zikir ehli, zikir ehli. Nevevi'yi bilmek, bir kelimeyle Allah bu fani alemde kimin elinden tutuyor bunu bilmektir arkadaşlar. Nevevi'yi tanıdın mı? Kime Allah destek veriyor? Çok okumaya gerek var mı? Bu iş okumakla mı? Bilgisayar, laptop almakla mı bu iş? Onu anlamış oluyorsun. Modern binalarda, kurumlarda okumak mı önemli? Ünvan sahibi olmak mı önemli? Allah seni elinden tutsun da hadi kulum desin mi önemli? Bunu Nevevi'den öğreniyoruz. Bu nedenle kardeşler, o gün Baybars'ı perişan eden o Nevevi 15 gündür beni de perişan etti. Bugün akşama kadar tansiyonum 7,5'tu. Büyüğü 16 tansiyonla buraya geldim şimdi. Yatsı namazını oturarak kılmak zorunda kaldım. Hasta değilim. Şokunu atamıyorum üzerimden. 1976'dan beri Riyaz-ı Salih'in okutuyorum. Allah nasip etti. Büyük bölümünü ezberledim. Bu kitapta Buhari'nin de epey bir bölümünü ezberlemiş birisiyim elhamdülillah. Beni bu kitaba bağlayan Nevevi deyince beni gıdıklayan, hareket ettiren şeyin ne olduğunu anlayamıyorum hala. Geçen yıl Suriye'ye gittim. Niyetimde Selahaddin Eyyubi vardı ve Neva'ya gidecektim. Kasemen billah arkadaşlar arabayı falan hazırladıkları halde cesaret edip yola çıkamadım. Bu etkidir. Baybars'ı da ezdi, beni de ezdi. Nedir bağlayan hadisse kardeşim, Riyaz-ı Salih'inde 1900 hadis-i şerif var. Buhari'de 7000 hadis var. Üstelik Buhari onları Nevevi'nin önüne koydu. Müslim onları Nevevi'nin önüne koydu. Abdülfettah Ebu Gütte hocam rahmetullahi aleyh bir gün Nevevi hakkında konuşurken dedim, üstad Nevevi'nin evliyadan olduğu hakkındaki sözler doğru mu dedim. Böyle bir söz olmaz dedi. Nevevi evliyaullah'ın sultanıdır dedi. Neden dedim? Çünkü dedi bir şeyhi ona bağlı filan silsiledeki on binlerce insan över dedi. Bukhari'yi sadece hadis ehli övüyor. Filan İmam Malik'i Malikiler övüyor. Filan zatı, filan Müslümanı, filan insanlar övüyor. Muhammedun Resulullah deyip de Nevevi'yi övmeyen yoktur bu dünyada dedi. Ümmetin ittifakı ile evliyadandır Nevevi. Şüphesiz kabir aleminde olup biteni Allah biliyor. Biz Allah'ın hükmünün tayin edicileri değiliz. Ama zahirle hükmettiğimiz zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle gördüğümüzde bizi Allah'ı hatırlatanı veli olarak tanıtıyor değil mi? Öyle insanlar ki baktığında sana Allah'ı hatırlatıyor. 30 senedir görmediğim halde bana Allah'ı hatırlatıyor. Görmüyorum. Ben Nevevi diye birini görmedim. Mezarını da görmedim. Ama adı Allah'ı hatırlatıyor. Adı Muhammed Aleyhisselam'ı hatırlatıyor. 10 milyonlarca insan, 100 bin kişi, 50 bin kişi değil, misvak sünnetinin önemini ondan öğrenmiş. 100 binlerce insan sabah namazının sünnetini, sabah namazında camiye gitmenin heyecanını Nevevi'den öğrenmiş. Allah dostu. Kardeşler, babası salih bir insanmış. Çok değerli bir insanmış. Dolayısıyla sülalesinde bereket var. Buna bir itirazımız yok. Ama bu esmer, cüssesiz, küçücük boylu bu adam, şu Baybars'ı önünde diz çöktüren adam ve ümmetin gönlünde taht kuran bu insan, bu hale nasıl geldiği çok önemli arkadaşlar. Biz böylece bugün aslında neyi kaybettiğimizi, çok okumuş diplomalı adamlarımız olduğu halde niye peşinden gidemediğimizi bu insanların, Nevevi ümmeti Muhammed'i peşinden nasıl sürüklediğini anlayacağımız ipuçları var İmam Nevevi'de rahmetullahi aleyh. Kardeşler, şüphesiz Allah'ın seçmesi ayrı bir konu. Allah seçti. Ama Allah Bel'am bin Ba'ura'yı da seçmişti. Ona da lütuflarda bulunmuştu. Ve ateynâhu min âyâtinâ. Peygamberlere verilen mucizelerden vermişti ona. Büyük kerametler vardı elinde. Fenselaha minha. Yılanın derisinden çıkıp gittiği gibi o kerametlerden bıraktı gitti. Allah verir vermesine. Çok kimseye verdi. Bir sürü sonra mürtet olan insana da Allah nimet vermişti. Lakin Allah'ın verdiği bu nimeti hakkıyla değerlendirip 26 sene sonra ümmetin bağrında en derin yere oturmak her Allah kuluna nasip olmuş bir şey değil. Bunu konuşuyoruz burada rahmetullahi aleyh. Bir ayrıntıya girmem gerekiyor arkadaşlar. Genelde bu tip Allah dostları konuşulduğunda işte menkıbe üstüne menkıbe, naylon kağıda yazılmış hikayeler, uçtu kaçtı şeyler, aslı nerede belli değil. Dedi ki ile başlayan, mışla devam eden şeyler. İmam Nevevi'nin hayatından bu gece burada konuşacağımız şeyler ve malumatların tamamına yakını, benim broşürümde bulunan, bu not kağıdında bulunanların tamamı 6 yıl onun yanında böyle baston gibi dolaşan Alaeddin İbni Attar isimli bir talebesi var. Vefatına kadar ona talebelik yapmış. Ona ait hatıralar bunlar arkadaşlar. Yani bizzat onu gören, o da Şafii mezhebinin Umde isimlerinden İbni Attar isimli zat. Allah dostu, müttaki, alim bir zat. Böyle kahvede, cami çay ocağında filan hatıra anlatan, askerlik hatıralarını anlatan birisinden söz etmiyorum. Bir insanın gözüyle gördüğü ve anlattığı şeylerden söz ediyoruz burada. Dolayısıyla bir yani maneviyat dünyasından kaynağını bilmen şart değil. Vari şeyler değil. Belgeleri, yazıldığı tarih ve kitaplar hala kütüphanelerde bulunan ciddi şeylerden söz ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, İmam Nevevi'yi anlamak için uyku dünyasını çözmek gerekiyor. Ne dedik? Neva'dan 18 yaşında çıktı. 18 yaşında Dimeşk'a gelmiş. Dimeşk tarihteki Şam'ın adıdır arkadaşlar. Şam, şimdi biz Şam diyoruz. Dimeşk onun orijinal adı. Dimeşk'a gelmiş. Revahiye isimli bir medreseye yerleşmiş. Babasına demiş ki ben okumak istiyorum. Babası da almış bunu Revahiye medresesine yerleştirmiş. 26 yıl orada kalmış arkadaşlar. Bizzat kendisi de, İmam Nevevi de hayatında anlatıyor. Talebesi İbni Attar da anlatıyor. Bu 26 yıl zarfında tek bir defa başını yastığa koymamış. İmam Nevevi'ye göre gece insanlar yatağına çekilince Allah'la baş başa kalma zamanıdır diyor. Uyuma zamanı değil. Uyumamış mı? Uyumasa delirirdi. Uyumuş. Bakın nasıl anlatıyor İbni Attar. Genelde kitapları var. Vakıflardan kitap alıyor, okuyor, geri veriyor. O gece bitirecek kitapları hop düşüyor kitabın üstüne. Ne kadar uyuyorsa orada uyuyor. Bir saat işte ne kadar uyuyorsa. Çünkü gece de işleri var. Ve bir uyanınca kalkıyor. İbn Attar defalarca şu cümleyi duymuş. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bitti. Ömür bitti, ömür bitti. Gün bir gece 2'ye kadar okumuş. 2 ile 2.5 arası da kitabın üstüne yığılmış kalmış. Cenaze duası okuyor uyanınca. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Cenaze. Adam uyku düşmanı. Uyku düşmanı. Bir. Nevevi anti uyku demek. Anti uyku. Ama çok önemli kardeşler. Anti uyku demek. Nevevi. İki. İbn Attar da anlatıyor. Kendisi de anlatıyor. 6 yıl sürmüş talebeliği. 6 yıl sonra müderris olmuş aynı medreseye. 6 yıl fiilen ders çalışmış. 6 yılda her gün 12 hocadan ders okuyormuş. Şimdi 50 dakika bir ders süresi. O zaman öyle bir sistem yok arkadaşlar. Hoca başlıyor, kitap bitince kalkıyor yerinden. Ya da abdese gidiyor öğleye yakın, öyle bitiyor. 12 ders okuyor. Kendisi diyor ki, o 12 dersi de diyor, o gün diyor mütalaasını bitirirdim diyor. Yani geliyor bir de çalışıyor onlara. 12 ders okuyor her gün. 6 yılda okuduğu kitaplar ya da gördüğü dersler 12 hoca olabilir. Neler okumuş? Az çok kitap ismi bilirsiniz arkadaşlar. Önce Arapça okumuş. Her talebenin okuduğu gibi fıkıh okumuş. Ve diğer bir hoca olmak için lazım bilgileri elde ettikten sonra hocalarından Sahih-i Bukhari'yi ders olarak okumuş. Sahih-i Müslim'i ders olarak okumuş. Tirmizi'yi, Nesai'yi, İbn-i Mace'yi, Muvatta'yı okumuş. Bunların toplamı kadar hadis ihtiva eden Müsned-i Ahmed'i okumuş. Deylemi'yi okumuş. Mışmışları uzatmayalım. Ders olarak okuduğu kitaplar 110 cilt yapıyor arkadaşlar 6 yılda. Ders okumuş. Ve okuyor. Sonra 6. yıl üzerine, çok dikkat ediniz, 6. yıl üzerine Müslim'i okuduğu, Sahih-i Müslim'i okuduğu, 7000 hadisli bir kitaptır. Sahih-i Müslim'i okuduğu hocasına gidiyor. Hocam icazet almak istiyorum diyor. Hazır mısın yavrum diyor. Hazırım diyor. Sahih-i Müslim'i ezber okuyor. Yani okuyor derken yatarken böyle resimli bölümlerini arayıp resimlerin altına bakmıyor. Ve İmam Müslim'in, Sahih-i Müslim'in en son icazetli talebesi olduğu için Sahih-i Müslim'in bize gelme silsilesinde Nevevi vardır. En güçlü, en yakın belge Nevevi'dir. Fıkıhta meşhur, hadiste meşhur, Kur'an ilimlerinde meşhur. Zaten hafızlık filan diye böyle Kur'an ezberlemek diye bir derdi yok. Bütün bunlar onun adına ilim olarak, ilim dediği şey, ilim buna diyor. 6 yıl sürmüş bu. Demek ki Nevevi ne demek arkadaşlar? 1. Anti uyku demek. 2. Yüksek güçteki bir bilgisayarın kafasını alabora edecek kadar okumak demek. 3. Nevevi demek pak mide demek arkadaşlar. Pak bir midesi var. Bu mide iki türlü pak. 1. Dimaşk'a, Şam'a geldiği günden çıktığı gün olan 26 yıl zarfında günde bir defa yemek yemiş ve bir defa su içmiş gece seher vaktinde. Ayda bir defadan fazla da et yememiş. Kilo alırım korkusuyla. Değil. Ondan dolayı değil. Çünkü Neva'dan yaklaşık 200 kilometreden getirebildiği ancak o kadar yetiyormuş. Neden biliyor musunuz? Dimaşk'ta meyve yemiyor. Kimsenin getirdiğini yemiyor. Babası getiriyor, babasının getirdiğini yiyor. O da bir ay, bir buçuk ayda bir geliyor ancak erzağa. Niye yemiyor biliyor musunuz? Efendim, Dimaşk'ta çok vakıf arazisi varmış. Bu vakıf arazilerinde meyve yetişiyormuş. Çarşı pazarda satılan meyvelerde kazara vakıf arazisinden yetişmiş bir meyve olabilir. Yetimlerin hakkından kursağına gider. Allah ilimdeki bereketi alır diye ödü patlıyor. 26 yıl. Bir meyve yememiş. Pak mide. Mide pak. Tertemiz olunca kafa Allah'a açılmış bir kafa.
1: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
0: Nevevi demek pak. Pak mide demek arkadaşlar. Pak bir midesi var. Bu mide iki türlü pak. Bir, Dimaşk'a, Şam'a geldiği günden çıktığı gün olan 26 yıl zarfında günde bir defa yemek yemiş ve bir defa su içmiş gece seher vaktinde. Ayda bir defadan fazla da et yememiş. Kilo alırım korkusuyla. Değil. Ondan dolayı değil. Çünkü Neva'dan yaklaşık 200 kilometreden getirebildiği ancak o kadar yetiyormuş. Neden biliyor musunuz? Dimaşk'ta meyve yemiyor. Kimsenin getirdiğini yemiyor. Babası getiriyor, babasının getirdiğini yiyor. O da bir ay, bir buçuk ayda bir geliyor ancak erzağa. Niye yemiyor biliyor musunuz? Efendim, Dimaşk'ta çok vakıf arazisi varmış. Bu vakıf arazilerinde meyve yetişiyormuş. Çarşı pazarda satılan meyvelerde kazara vakıf arazisinden yetişmiş bir meyve olabilir. Yetimlerin hakkından kursağına gider. Allah ilimdeki bereketi alır diye ödü patlıyor. 26 yıl bir meyve yememiş. Pak mide. Mide pak. Tertemiz olunca kafa Allah'a açılmış bir kafa. İbn Attar diyor ki, yani diyor söyleyebileceğim tek şey diyor, Allah ile arasında özel bir alaka diyor. Başka bir şey diyemiyorum diyor. Bir şey diyor. İbn Attar ondan yaşlı aldı ki. Ve talebelerinin dikkatini çekmiş. Suriye biliyorsunuz yeşillik diyarı bir yer. Sebzesi, meyvesi bizim memleketimize benzer. Zeytinlerin, meytinlerin olduğu bir yer. Salatalık hiç yememiş. Bu salatalık yeme işini sormuşlar. Dikkat edin bak ne diyor. Salatalık çok cıvık bir bitki diyor. Yiyince uykumu getirir diye korkuyorum, onun için yemiyorum diyor. Anti uyku ya. Anti uyku. Hayatın kıymetini biliyor. Arkadaşlar, 26 yıl bütün ilim, hocalık, talebelik, her şeylik hayatı 26 yıl. 26 yılda 56 ayrı bilim dalında kitap yazmış arkadaşlar. Ne diyeceksiniz? Sadece Sahih-i Müslim'e yazdığı şerh 12 cilttir. Bunun adına bereket denir. Bu bereketi de Allah verir, marketten alınmaz bir şeydir. Nevevi'yi konuşmak bile arkadaşlar aslında hayal edecek bir yüz ister ama bize göre her şeyi hoş gördüğünüz gibi anlatıyoruz. Nevevi başka bir insan. Rahmetullahi aleyh. Rahmeten ve zaten. Nevevi'yi konuşurken arkadaşlar kesinlikle uykuyu ve pak mideyi unutmayacağız. Nevevi adam yapan, tarihe mal eden bu iki şeydir. Babası iki ayda bir Neva'dan kek yapıp getiriyor. Nasıl kekse artık işte odun gibi bir şeyler. Bir ay iki ay onlarla idare ediyor. Talebelerinin babalarından biri hediye getirirse onu bir kenara koydurtturuyor. O adamın nerede ne kazandığını aylarca araştırıyor. Değilse onu atıyor. Yemiyor. Kendi yemediği gibi %100 helal kazandığını bilmediğinden de yemiyor. Çünkü midesi ne kadar temiz kalırsa kafasına Allah'ın o kadar nur yağdıracağını biliyor. Nebevi'den konuşuyoruz arkadaşlar. Bu Nebevi'nin yazdığı kitaplar 26 yıla bölündüğünde her gün iki forma kitap yazdığı anlaşılıyor. Bir forma biliyorsunuz kitabın katlanmış bir bölümü şu şekilde 8 sayfa. Her gün iki forma kitap yazdığı söyleniyor. Bu adam 12 derse gitmiş. Siyasetle çok ciddi ilgilenmiş. Çok ciddi siyasetle ilgileniyor. Biraz sonra konuşacağız. Krallara yazdığı mektuplar var. Böyle koltuğunun altına kafasını koymuş, o mektupları öyle yazmış. Öyle adamlar. Mektubuna başlarken zaten elhamdülillah ben Allah yolunda öldürülmekten zevk alan birisiyim diyerek başlıyor. Yani beni tehdit etme boşuna diye başlıyor. Her mektubuna böyle başlıyor. Dedik ya yürekli alim. tayinim çıkar korkusuyla Allah'ın şeriatını satan değil. İnsan yetiştiriyoruz, bilmem kadro kuruyoruz numarasıyla, sünneti farzı vacibi çiğneyen seviyesiz değil. Koltuğunun altına kafasını koyup Allah'ın şeriatını ve dinini o şekilde müdafaa eden mücahit bir adam, yiğit, yürekli birisi. Kardeşler, Nebevi 3, 3. Nebevilik, bu adamın gecesi ibadetle meşgul. Yine talebesi İbn Attar bir gece özellikle izlemeye karar vermiş. Medresesinde şimdi herkes bunu takip ediyor ya, talebeleri bu uyumadı diye uyumuyorlar. Bu herkes uyuduktan sonra Şam'daki büyük camilerden birine gidiyor. Bir direğin arkasına çekiyor. Bu da gizlice gitmiş, takip etmiş. Baktım diyor, orada namaza durdu. Bir türlü rüküye gitmez. Namaz. Vay, ayakta uyudu mu, ne oldu buna diye yanaşmış arkasından. Hüngür hüngür ağlıyor. Hem de vakifuhum innehum mes'ulun. Vakifuhum innehum mes'ulun ayetini zammüsür olarak ta fecir vaktine kadar tekrar etmiş öyle orada. Hangi ayet bu arkadaşlar? Kafirler için Allah-u Teala'nın kıyamet günü onları durdurun, hesaplarını soralım dediği ayeti kendisi için okuyor adam orada. Gece hayatı da var. Gecesi de bir alem. Ama gecesi ona göre Allah'la baş başa kalma, halvet hali. Nebevi demek gece ibadeti demek. Gece ibadeti. Pazartesi ve perşembeleri oruç tutuyor. Sünnet diye. Ondan sonra da bir gün tutuyor, bir gün bozuyor, o da sünnet diye. Çünkü pazartesiyi tutuyor, salı gününü tutmuyor. Niye? Bir gün tut, bir gün boz sünneti var ya, savmu Davud, Davud orucu. Çarşambayı tutuyor, ertesi gün geldi de perşembe de sünnet diye tutuyor. Cuma'yı tutmuyor bu sefer. Cumartesi'yi tutuyor, pazarı tutmuyor. Ramazan geldi mi full oruç zaten. Teheccüd var, oruç var, zaten midede haram yok, doğru dürüst yiyecek de yok. Allah istersen ilim veriyor o zaman, istersen zikir veriyor, istersen kıyamete kadar ümmeti Muhammed'i senin kucağına atıyor. Anılıyorsun, seviliyorsun. Nebevi kim arkadaşlar? Bizim buradan 2000-2500 kilometre ötede bizi ona bağlayan iman bağıysa, buraya gidinceye kadar milyonlarca iman kardeşimiz var. Daha sağında solunda milyonlarca iman kardeşimiz var. Sadece iman bağı da değil. Başka bir şey ümmeti Muhammed-i Nebevi'ye bağladı. Onun Allah'a açılışı, samimiyeti, teslimiyeti bir defa her şeyden evvel 45 yılda 45 asırlık güç birikimine neden oldu. 8. asrında Nebevi'nin ölümü. Hala bütün dünya dillerine tercüme edilmiş Riyazu Salihin'in sahibidir. İnşallah bizde de örneği olacak. Ben bu Arabistan'da kaldığım yıllarda ortaokul düzeyindeki çocukların Riyazu Salihin ezberleyişini görür de çıldırırdım adeta. Çocuklara ezberletiliyor Riyazu Salihin. Bu sadece ve sadece, yani Riyazu Salihin onun kitabı değil arkadaşlar. İçinde 1900 tane hadis var, onları dizmiş kendine göre. Ama dizilişinde de enteresan bir mantık var. Riyazu Salihin'in birinci hadisi şerifi, bütün ameller niyetlere göredir diye başlıyor. Açın Riyazu Salihin, ilk hadis, her şey niyete göre diye başlıyor. Son hadisine bakın, açın son hadisini. Son hadisini de enteresan kilitlemiş. O da şu hadisle bitiyor. Bütün müminler cennete girdikten sonra kapılar kapandı. Cehennemlikler cehennemde, cennetlikler cennette. O zaman Allah-u Teala mümin kullarına buyuracak ki, kullarım daha bir şey istiyor musunuz? Onlar da ya Rabbi ne isteyebiliriz ki? Ne vereceksin ki bize? Cennet mi cennet? O zaman Allah-u Teala buyuracak ki, asıl şimdi nimet deyip cemalini gösterecek. Cümlesiyle de Riyazu Salihin bitiyor. Bakıyorsunuz o medresede, Revahiye medresesinde birinci kelimesi niyet, O niyetini kitabın sonunda cemalullah olarak görüyorsunuz. Bu ihlas, bu bereket, bu ihlas, bu samimiyet, bu ihlas, bu gayret, anti uyku, anti yiyecek. Ha bu arada halk adamı böyle, yani vakti yok, hoca efendi çok meşgul, rahatsız, böyle bir şey yok. Kim gelirse yanına oturuyor, ona nasihat ediyor, gidiyor. Nasihat ediyor, gidiyor. Kitaplarının üstünde Muhyiddin Nevevi yazar. Adamın adı Muhyiddin filan değil. Muhyiddin değil. Muhyiddin, dini yaşatan adam demek. Asıl adı Zekeriya. Şeref Zekeriya esas ismi. O da kaybolmuş. Nevevi. Nevevi dedin mi dünyada başka nevalı yok sanki. Nevevi. Nevevi, Nevevi. Gençliğinde bu gayretini görenler Muhyiddin Hazretleri demişler. Yani dinimizi yaşatan adam demek. Kalkmış bir gün, benden kıyamet günü helallik almak isteyen bana Muhyiddin demesin demiş. Hem bu din sayesinde cennete gireceğiz, hem de bizim sayemizde yaşayacak. Olur mu ya böyle bir şey demiş. Bizden bir alim insana hoca efendi demesen daha selamını almaz, cenazeni yıkatmaz talebelerine. Hoca efendi, hoca da denmez. Hoca efendi. Kardeşler, başta dediğim ya, bırakın kitaplarını filan ya. Bırakın şu kitapları. Nevevi'de bir bereket var. İsim yeter, isim. Kitaba, deftere, kaleme gerek yok. Örnek mi istiyorsun? İşte buyur. Ben Hanefiyim. Bak Şafii bir Müslümanı anlatıyorum. Aramızda mezhep yok. Öyle bir Resulullah var ki aramızda. Bütün mezhepler çıkmış gitmiş aradan. Nevevi'nin değil mezhebinden, terliğinin kayışından olmaya razıyım kıyamet günü. Neden? Hangi Nevevi'den tabii söz ediyoruz biz? Şu bereketin sahibi Nevevi'den. Bu Allah'ın huzurunda ne gördü ne görmedi bilmeyiz. Dışı al bir konuşuyoruz, içi Allah biliyor ama Allah da asırlardır ümmetin, Muhammed'in kalbine bu feyzi aktarıyor. Kardeşler, Nevevi'den söz ederken bir şeyi daha unutmamamız lazım. Nevevi dedik ki alim. İlimse alim. Kütüphane gibi bir insan. Okuduğu kitaplar topluca kolay kolay kütüphanelerde bile yok arkadaşlar. Yani

Belki işte büyük bir Süleymaniye Kütüphanesi'nde falan vardır o kitaplar. Bunları okumuş. Hayatında alim dedik, alim. Abid dedik. Yani sabah namazını acaba camiye mi gidiyordu, evde mi kılıyordu? Ne tahmin edersiniz? Öyle bir şey yok. Nebevi namaz demek, oruç demek, Kur'an demek. Kur'an demek. Abid aynı zamanda. Alim, abid, ibadet yapıyor. Ve en önemlisi 45 yıl zarfında bir insandan bir kuruş kursağından geçmemiş arkadaşlar. İnsanoğluna tenezzül etmemiş. Burssuz öğrenci. Burs almamış kimseden. Biliyor musunuz? Onu da bugün başka bir tarih kitabında tesadüfen rastladım. Yabancılardan ne olur ne olmaz korkusuyla elbise de giymemiş, annesine diktirilmiş elbiselerini. Böyle bir enteresan bir tip. Zahid, tenezzülsüz. Mala, mülke, tarlaya tenezzülsüz. Ve bunların yüzlerce örneği bu asırda da var arkadaşlar. Hakikaten benim de tanıdığım Nedvi Hazretleri'ni mesela konuştuk daha önce. Yani benim Allah'ın lütfettiği kadar şahit olduğum, hakikaten ilmi, ibadeti, zühdü olan insanlar gördüm. Bir şeyi kolay kolay dördüncü vasıf olarak göremiyorum alimlerde. Yürek. Kalkıp hakkı haykıran, koltuğunu kellesiyle şişiren adam çok az. Böyle yürekliler var, ibadet tarafında eksiklik var. Var. Hakikaten çıkıp küfre karşı haykıran mücahid alimler de var. Ama bakıyorsun ki çok yorgun olduğu için sabah namazını evde kılıyor. Herhalde Nebevi'nin başına böyle bir sabah namazını bir kere Revaiye Medresesi'nde kılmak diye bir felaket olsa o gün kalpten gitmişti zaten. Ona göre ya kardeşim 10 dakika kitapların başında yığılıyor, kalkınca inna lillahi ve inna ileyhi raciun, gitti bu ömür diyor. Bu adam sabah namazını kaçırma ihtimali var mı? İlim var, ibadet var, tenezzülsüzlük var, paraya vesaireye, bir de yürek var. O yüreği de gösterince Allah bu dört vasfından dolayı Nevevi ebedileştirdi. Ölümsüz bir insan haline geldi. Kardeşler, çok şey var Nevevi ile ilgili ama Riyazu Salihin okuyacağız ki bu feyiz ve bereket onun üzerinde olacak inşallah. Nevevi'de bir halkçılık boyutu var ki

kıyamet günü bize şefaat etsene diyorlar. Diyor ki, yani İbn Attar'ın kendi cümlelerinden okurdum bu şeyi de, biraz uzun ve de vakit çok ilerledi. Eğer Allah, özetini olarak anlatayım, eğer Allah kıyamet gününde Sırat'ı geçmeyi bana nasip ederse, beni sevenlerin hepsinin arkasından yürüyeceğim diyor. Yani Allah benim ayağımı kurtarırsa Sırat'tan, dostlarımla da beraberim demek büyük bir düşünce. Bunun için Riyaz-ı Salih'in halkasında bulunmak bulunur bir şey değil. Nasip meselesidir bu. Riyaz-ı Salih'in dersi günü senin çok işin çıkıyorsa, sen bir şeyler yap. Karışıklık var sende. O gün işin çıkıyorsa hayra alamet değil bu. Bir Müslüman Riyaz-ı Salihine tutunmalı arkadaşlar. Eğer Nevevi o gün ayağını kurtaramazsa, Riyaz-ı Salihinin asas adı nasıl? Riyaz-ı Salihin min kelami seyyidil murselin. Peygamberlerin efendisinden salihler için sözler demek. Nevevi işe yaramazsa o efendi işe yarar, merak etme. Riyaz-ı Salih'in kıymetli arkadaşlar. Başta dedim ya, Nevevi ile ilgili hatıralar onun ölümünden sonra hayatı kararan İbn Attar'a aittir. İbn Attar onun en iyi yetiştirdiği talebelerinden biri. Şafii mezhebinde müçtehit insanlardan birisi. Onun elinde yetişmiş. Onun bir hatırası daha var arkadaşlar. Bu da yani o yazdığı günkü kağıtlarla var kütüphanelerde şu anda. Hikaye anlatmıyorum. Diyor ki, Vevaiye medresesinde oturuyorduk. İçeri bir adam girdi. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Nevevi'ye döndü. Nevevi, sen niye Kudüs'ü ziyaret etmiyorsun? Çık Kudüs'ü ziyaret etsene dedi diyor. Ve gitti adam diyor. Şimdi halka açık biri de, la geçti adam, geldi lavabalık yaptı gitti gibi düşünmüş İbn Attar. Dönmüş İbn Attar'a demiş ki, İbn Attar demiş, bu dediği yolculuğu yapacağız, gel hazırlanalım demiş. Ne yapacağız demiş, sen gel hazırlanalım demiş. Hazır, bu olay nerede oluyor? Şam'da oluyor. Hazırlandık gideceğiz diyor, gittik kabristanlığa diyor. Kabristanlıkta hocalarının mezarlarını ziyaret etti. Ve yolculuğa çıkacak işte, Kudüs gidecek işte, 250 kilometre falan herhalde Kudüs oraya veya daha uzak. Kudüs'e ziyarete gidecek. Ziyaret ettik diyor kabristanı. Geldi hocalarını ziyaret etti. Diğer medresedeki arkadaşlarını ziyaret etti. Bana dedi ki diyor, bu kitapları var yanında, vakıftan emanet almış. Vebaiye'nin vakfından. Bu kitapları götür yerine teslim et demiş. Bu da teslim etmiş. Ondan sonra o arada talebeleri filan, ne zaman döneceksin hocam demişler. 200 sene sonra demiş. Derken diyor, ya bu ne biçim Kudüs ziyareti, karıştı kafam benim diyor İbn Attar. Bu acayip bir ziyaret derken, sonra İbn Attar'a demiş ki, ben Neva'ya gidiyorum demiş. Gitmişler beraber Neva'ya. Oradan Kudüs'e gitmiş. Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmiş. Bu geri dönmüş İbn Attar. Neva'dan geri dönmüş. Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmiş. Oradan İbrahim Aleyhisselam'ın kabrini ziyaret etmiş. Eve gelmiş, hastalanmış. İbn Attar'a demişler, hocan hastalandı demişler. Koşmuş gitmiş. Bunu görünce yüzü gülmüş. Helalleşelim demiş. Öbür gün de ölmüş. Hikaye değil. Hikaye değil. Keramet de değil. Dostun dosta ikramı bu. Ne sayesinde? Anti uyku sayesinde. Ne sayesinde? Temiz mide sayesinde. Ne sayesinde? Resulullah diyen dil sayesinde. Ne sayesinde? وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ diye ağlayan gözler sayesinde. Bir kerameti daha, 7 yaşındayken, onu da babası anlatıyor. Babası

kendisinden sonra da uzun yıllar yaşamış. Bu 45 yaşında. Bütün bu maceralar 45 sene sürmüş arkadaşlar. 45 senesinde 18 senesi boş. 26 sene. 26 senelik emek tam bir memurun emeklilik süresi. Kanundan önce başladıysa memurluğa. Şimdi 26 senede de emeklilik yok. Bir memur demek neler yapabiliyormuş hayatında şimdi. Bir memur ol. Asırlarca ihya ol. 7 yaşındayken bu bir Ramazan günü gece yarısı babasını uyandı. Kalkın baba demiş. Evimizde niye bu kadar ışık yanıyor demiş. Kalkmış babası, annesini uyandırmış. Ne ışığı yavrum demiş. Görmüyor musunuz bu ışıkları diye bağırmaya başlamış. Heyecandan ağlamış bu. Babası da çocuk rüya gördü diye oturtmuşlar onu. Bu uyumuyor. Işık görüyor. Neyse hocası gitmiş. Allah dostlarına sormuş. Ya bizim çocuk böyle rüya görüyor. Ya Ramazan'ın 27. gecesi anlamıyor musunuz? Kadir gecesini gördü demiş. 7 yaşında gökten meleklerin Kadir gecesi için inişini görmüş mü insan? O zaman çocuk. Ama Nebevi'nin çocukluğu. Kardeşler, Allah'tan şefaatini dileriz, dilemesine. Herkes sevdiğiyle şüphesiz. Onda da bir itirazımız yok. Ama bu tip insanlar masal kahramanı değildir. İdeal kahramanıdırlar. İnsan, mümin, mücahit örneğidirler. Nevevi anti uykuculuğunda, ilim aşkında, hadis aşkında ve midesine helal olmayan şeyi değil, helal olmayan değil, helalliğinde %1 şüphe bulunan bile şeyi koymamakta. Eğer örneğin değilse senin, Nevevi kahraman olsa ne olur, mücahit olsa sana ne Nevevi'den? Zenginin malı fakirin ağzını yorarmış. Nevevi büyük olsa ne olur, küçük olsa ne olur? Ebu Talib'e amcasının amcası olduğu halde Resulullah Aleyhisselam'ın bir yararı oldu mu? Mühim olan kuru kuruya Nebevi'ye hayran olmak değildir. Nebevi'yi o şöhrete getiren, Allah'a yaklaştıran, o kaliteye hayran olmaktır. Anti uyku, anti yemek, Resulullah demek, hadis deyince tüyleri diken diken olmak. İbn Attar diyor ki, 6 yıl dizinin dibinde durdum diyor. Bir kere Resulullah dedikten sonra sallallahu aleyhi ve sellemi normal konuşmanın üstünde bir sesle söylemediğini duymadım diyor. Bakın ne duymamış biliyor musunuz? Şimdi konuşuyor. Diyelim tiz ayarı 5 benim. İşte arkadaşlar Resulullah dedi ki diyeceğim. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, öyle devam ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem diyeceği zaman damarları genişliyor. Samimiyet, ihlas, teslimiyet, aşk, heyecan ve vefa. Allah'ın verdiği nimetlere karşı vefa. Bütün bunlar birleşince Allah'ın sevgisi tecelli ediyor. Allah'ın yardımı tecelli ediyor. Arkadaşlar 45 senede insanlar olgunluk yaşına gelemiyorlar. Nebevi muhteşem bir yaşa geldi. Burada Nebevi ile ilgili çok önemli bir konu daha var. İslam tarihinde Nebevi düzeyinde, Nebevi'ye yakın düzeyde, şöhret olarak yüksek düzeyde evlenmemiş alim sayısı 50 taneden azdır arkadaşlar. Böyle paldır küldür cami imamları falan, onlardan söz etmiyorum. Ben yani ümmeti Muhammed'e yön veren bir cemaat, bir heyecan sahibi olanlardan toplam 35 tanesini hocam Ebu Gütte rahmetullahi aleyh tespit edip kitap olarak yazdı. Özellikle onu da rahmetle anmış olayım burada. Nebevi'nin evlenmeyişi önemli bir konu. Çünkü Nebevi'den buradan söz ederken biz farklı

insandan söz ettik. İbn-i Teymiye de bekardır mesela. Meşhur müfessir Taberi de bekardır. Yine meşhur müfessir Zemahşeri de bekardır. Dolayısıyla evlenmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en muhteşem sünnetlerinden birisi olduğu halde, böyle Resulullah hayranı, sünnet hizmetkarı bir alimin evlenmeyişi önemli bir neden. Bunu cevaplarımız var. Bir, el-kemalü lillah. Tam olmak Allah'a mahsustur. Ne vevi de olsan bir tırnağın sökük olacak illa. İki, Nevevi, yani gerekçelerini konuşuyoruz. Nevevi kendisi de bu soruya cevap vermiş. Belki emekli olunca evlenecek 26 yıl sonra, o da ömrü yetmedi işte. Niye evlenmiyorsun? Bu kadar sünnet düşkünüsün deyince, evlenmek sünnet. Bu kadınların hakkını ödemekten korkuyorum. Onun için evlenemiyorum demiş. Yani harama düşmekten korktuğu için evlenememiş. Harama düşmek iki türlü arkadaşlar. Bir, zinaya düşersin, harama düşmektir o. O zaman evlenmek farz zaten. İki, hanımın Ayşe bile olsa kadınlardan dolayı illallah eder, hakkını hukukunu çiğnersin, harama düşersin yine. Bu ikincisinden korkmuş. Birincisine düşmesi zor, salatalık bile yemeyen adam nereden harama düşecek? Ne dediğimi ola ki anlamışsınızdır. Yani adam vakıfuhu minnehum mesulun. Bizim manamızda bir hayat yok ki adamın herhangi bir şekilde, yani bir tehlikeye düşme durumu olsun. Üçüncü mesele kardeşler. Şimdi evlilik bir ihtiyaçtır. Ne gibi? Suya olan ihtiyaç gibi. Ekmeğe olan ihtiyaç gibi. Güzel bir çiçeğe bakarak zevk alma ihtiyacı gibi evlilik de bir ihtiyaçtır. Eğer o evliliği tatmin etmezsen, o ihtiyacı gidermezsen, başka şeyle kendini tatmin etmen gerekir. O da haram olur. Veya başka bir berbatlık olur. Veya sinir küpü bir insan olursun. Yara bere olursun. Yani ihtiyaç, nasıl hava almak bir ihtiyaç, bir insanın burnunu ağzını tıkadınız mı o ihtiyacını gidermediğiniz için geriliyor hareketler yapıyor. Evlilik de bir ihtiyaç, o ihtiyacı gidermediğiniz zaman çatlaklar, sıkıntılar meydana. Kimi bunların haram olur, kimi sağlıkla ilgili olur, kimi sıkıntıyla ilgili olur. Bir insan yaşamak deyince kitap okumaktan anlıyorsa, nasılsınız dediniz mi, elhamdülillah 7-8 kitap okudum bugün diyor. Yemek yedin mi demek istiyorsun sen, filan kitabı getirttim diyor. İyi misin diyorsun, filan yeri okudum diyor. Ya, aklı, ölümü, dirini kitap adamın. Ya bu insan evlilik diye bir ihtiyacı yok ki. Kaç çocuğun var, İbn-i Cevzi örnek verip diyor ki, kaç çocuğun var cümlesinden kaç kitap yazdığını anlıyorsa adam, onu niye evlendireceksin ki diyor. Adamın hayatı kitap, kitap. Yorulunca bir kitap daha okuyor. Kitaptan gözleri ağrınca öbür kitaptan okuyor. Onu bitirince öbür kitabı okuyor. Uyuyunca kitabın üstünde okuyor. 26 sene, 26 sene kitaplarının üstünde uyumuş bir adam, kadını ne yapacak? Evliliği ne yapacak? Bir de bu, o kadının abdesti iyi mi diye onu pişirdiğinden de yemez. Annesinden başkasının pişirdiğini yemiyor. Bazı kullarını Allah fıtraten ihtiyaçsız yaratabilir. Yani evlilik içinde fiziki ihtiyaçlar var. Fiziki gereksinimler varsa sen de evlenebilirsin. Mesela evlilik için bir insanın erkek olması için veya kadın olması için, kadınlığını ve erkekliğini ispat eden fiziki organları var. Bu organları olmayan birinden siz nasıl evlilik ihtiyacı var mı yok mu diye soracaksınız ki? Aynı şekilde kafasında
yoğun ilim düşüncesinden dolayı kendini kitaplara hediye etmiş bir insan, salatalık bile yemiyor bünyeme etki eder diye, babasının getirdiği bir tepsi keki bir ay yiyen bir adam, günde bir öğün yemek yiyen bir adam, ayda bir 100 gram et yiyen bir insan nereden hormon üretecek, nereden vücudunu geliştirecek de evlilik ihtiyacı hissedecek? Bu adam odasından çıkmıyor. Çıkarsa Baybars'la kavga etmek için çıkıyor. Ya da filan camiye gidip orada sabaha kadar ağlamak için gidiyor. Hacca gitmiş babasıyla, ağlamaktan Harem-i Şerif'te sıtma olmuş. Böyle bir insan neden evlenmedi? Sorulmaz. Ama her şeye rağmen Nevevi ve onun gibi 100.000 alim evlenmemiş olsa bu sünneti değiştirmez. Özel fiziki sorunlarından dolayı evlenmediği gibi bir insanın kafa yapısından dolayı da, yani özel şartlarından dolayı da evlenmemiş olabilir. Nitekim Nevevi kadınlarla ilgili hak hukuktan en derin söz eden Şafii alimlerinden birisidir. Sanki evlenmiş, 7-8 tane evlenmiş, boşanmış gibi görüşleri var. Evli insanlar bile anlamaz onun anlattığı şeyleri. Böyle derin düşünceleri de var. Her şeyi tabi okuyarak, yazarak anlamıyor bu tip insanlar arkadaşlar. Rabbimizden, bütün yüreğimizden, en samimi arzumuzla dünyada ve ahirette Nevevi ile olmayı nasip etmesini diliyorum. Şu ümmeti Muhammed'i takvaya yüzdüren, zikirle baş başa bırakan, Resulullah aşkıyla bezendiren Nevevi'den söz ediyoruz. Allah'tan diliyorum onu bağrımıza basalım, ahirette de o bizi bağrına bassın. Herkes sevdiğiyle arkadaşlar, yeter ki bu sevgi film sevgisi olmasın. Bu sevgide samimi isek hiç kimse merak etmesin. Hazreti Enes'i hatırlıyorsunuz değil mi? En çok bayram ettiği gün hangi günmüş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin herkes sevdiğiyle beraber olacak hadisini duyduğu gün. Ne diyor? O gün sevincimden uçtum diyor. Ben Ebu Bekir'i severim diyor. Ben Ebu Bekir'i severim diyor. Kaldı ki o da küçük bir Ebu Bekir aslında. O da bir Ebu Bekir. 10 sene Resulullah Aleyhisselam'ın dizinin dibinde oturmuş. Ebu Bekir bile o kadar oturmamıştır.

0: Ebu Bekir öptüğü de var.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

الحسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات

0: bu şehre ne oldu Rabbim? Semanın rahlesi açılmış, ayet ayet dökülüyor zilzal yağmurları. Canımın orta yerinde büyüyor kum çığlıkları. Son niyazları toprağın avlusunda asılı kalmışlara bakıyor gözlerim. Sanki Musa'nın asasıyla ayrıldı alnım, secdenin kızıl denizinden. Ruhum bu şehrin acısı kadar çekti besmelesini. Ellerim ağlayarak dinledi taşların inleten kasidesini. Kalbim bir kan çanağı gibi tutunuyor affının yaprağına. Oğlunun selasını dinleyen bir babanın gözyaşını siliyor sanki hüzün peygamberi. Bu şehre ne oldu Rabbim? Dua hendekleri kazılıyor göklerden. Her yakarış cennet zaferi. Sokaklar merhamet kubbelerine sığınan çaresiz kuşlarla dolu.
1: İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Burası Yıldız Efendim.

Kardeşlerim, muazzez müminler, Hazreti İsa aleyhisselam, Peygamber aleyhissalatu vesselama, Peygamberi Ekber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, insanlığın kurtuluş davası, onun bayrağını teslim etmek üzere gelmişti. Ve evsani bis salati ve zekati ma dumtu hayya. Hayatta kaldığım zaman çerçevesinde Allah Azze ve Celle bana namazı, zekatı emretti. İnsanlara İsa aleyhisselam namaz ve zekattan bahsetti. Ve o bayrağı Peygamber aleyhisselatu vesselama teslim edecek. Vazifesi onun gelişine kadar devam edecekti. Sonra kıyametin arefesinde yeniden inecek, onun şeriatıyla amel edecek. Fakat insanlar, madde planında Hazreti İsa aleyhisselama inananlar, ruh planında İsa aleyhisselamın ufkundan koptular. Dini şekle ve surete indirdiler. Bir Avrupa ülkesinde bir delikanlı bir kızla evlenecek. Babasına diyor ki, falan kızla evlenmek istiyorum. Babası, olmaz evladım, o senin kardeşin diyor. Annesine durumu anlatınca annesi diyor ki, evladım, burada kim kimin babasıdır, kim kimin kardeşidir artık belli değil. Babana söyleme ama sen de o babanın oğlu değilsin diyor. İsa aleyhisselamla sadece kilise itibariyle, zarf itibariyle, suret itibariyle bir alakaları kaldı. Halbuki İsa aleyhisselam bayrağı Hazreti Muhammed aleyhisselama teslim edecek. Onunla yürüyeceklerdi. Onlarsa 14 asırdır onları da kurtarmaya memur olan Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamla savaşıyorlar. Onun için bir çocuk babaya, baba falan kızla evlenmek istiyorum dediği zaman, evladım senin haberin yok ama o senin kız kardeşin falan kadından. Aileleri gitmiş, insani değerlerini kaybetmişler. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan, Hazreti Muhammed'den haberleri yok. Efendimiz aleyhisselam yol açmaya geldi. Allah'a giden yolu açacaktı. Onunla savaşıyorlar. İnsanlığın kurtuluşu, insanlığın saadeti Peygamber aleyhisselama dönmek, İslam'a dönmek. İslam'a dönerlerse o zaman kurtulacaklar. Fakat şekilde, surette bir yönelme değil. Hem şekilde dönecekler, hem

surette hem manada dönecekler. Leysel birra en tuvellu vucuhekum kibelel meşriki vel magrib. İyilik, bir, güzellik, yüzünüzü doğuya ya da batıya çevirmede değildir. Leysel birra en tuvellu vucuhekum kibelel meşriki vel magrib. Yahudiler Beyt-i Makdis'in bir tarafına yöneliyor, Hristiyanlar başka bir cihetine yöneliyorlar, o halde ibadet ediyorlar. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. İyi kim? İyiliğe erenler kim? İyiliği kuşananlar, hedefe yönelenler, dünyanın barikatlarını aşıp ya Rabbi ben senin rızana, cennetine, cemaline talibim diyenler, vur ha vur o yolda koşanlar kim? Beyt-i Makdis'in sağına soluna yönelenler değil. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah'a iman edenler, Allah Azze ve Celle'ye bütün esmasıyla inananlar, alemde, kainatta Allah Azze ve Celle'nin esmasını görenler, ona Halik olarak inananlar, ona yeryüzünü idare eden en büyük güç olarak inananlar, Muiz olarak, izzet veren olarak inananlar, Muzil, eğer onun yolundan insan uzaklaşırsa zillete sürükleyen olarak Allah'a inananlar. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. İyi kim Allah'a iman edecek? Fakat sözde değil, hakikatte, surette değil, sirette Allah'a iman edecek. Bir arabanız var, direksiyonu en iyilerinden, lastikleri, tekerleri, direksiyon, bütün aksesuar, her şey mükemmel. Dünyanın en pahalı arabasından daha kaliteli. Fakat motoru yandı, bindiniz, araba sizi götürür mü? Hayır. Olduğunuz yerde kalırsınız. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ. Dev kiliseler yapsalar, havralar yapsalar, onun içinden dünya çapında hırsızlar çıkarırlar. Amerika'nın başından bir katil gitti, yeni bir katil geldi. Dev kiliseler, dev havralar, motoru bozuk araba gibi gitmez. Onun için kainatın sahibi, birre imanla ulaşacaksınız. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ. Allah'a iman edecek. Bütün varlığıyla وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Ahirete iman edecek. Ahirete iman eden bir kadın, aç, perişan, o halde yanına geldiği zaman onunla zina edemez. Bir kadın geldi, evinden, ailesinden, babasından kaçtı. Televizyon ajansına müracaat etti. Onu yarışma programına, imanı olan, izzeti olan, irfanı olan, ahirette hesaba inanan o kızı alıp dağlara götüremez. Yarışma programlarına çıkaramaz. Onun iffetiyle oynayamaz, namusunu kirletemez. Onun için önce motor olacak. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ. Meleklere iman edecek. كِرَامًا كَاتِب۪ينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Sağınızda solunuzda melekler var. Kimseler yok. Kapıları kapattınız. Sizi görenler yok. Orada bir kadın var. Genel müdür, amir, yetkisi var. Kadın önünde ifadeleri konuşuyor. Ne derse emrine amade. Ama kiramen katibin var. Gören melekler var. Allah Azze ve Celle yazdırıyor, hesabını soracak. Vel kitabi, kitaba iman ediyor. Eğer bu varsa o zaman kurtulacak. Men amene billah. İyiler kimler? İyilik sahibi olanları nerede arayacaksınız? Allah'a iman edenlerde arayacaksınız. Onlar. Fe iza khifti aleyhi fe alqihi fil yemmi ve la tahafi. Bir anne Firavun bütün çocukları öldürüyor. Ama Allah'a iman eden bir anne var. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesi. Anneler çocuklarını sandukaya koyup denize, nehre atabilirler mi?
ama iman ediyorlarsa yaratan ve yöneten Allah'a, her şeye kadir olan Allah'a iman ettiyse anne, Allah emredince sandukanın içine koyar ve denizlere bırakır. Çünkü وَمَا تَسْكُدُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Musa Aleyhisselam'ın annesi biliyor, inanıyordu ki Allah'ın müsaadesi olmadan yapraklar bile düşmez. Eğer Allah emrettiyse onun çocuğunu sandukanın içinde, suların içerisinde korumaz mı Allah Azze ve Celle? İman bütün esmasıyla, sıfatlarıyla Allah'a iman ederse, وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا ف۪يهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا. Meryem aleyhisselam yalnız başına o coğrafyada Yahudi'ye karşı, eşkıyaya karşı Allah ve Resul bayrağını taşır da bir kadın ayakta kalır, teslim olmaz. Eğer Allah'a bütün esmasıyla iman ederse, وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا مُرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Firavun'un sarayında bir kadın Hazreti Asiye ellerinden ayaklarından nehrin kenarında bağlanır, işkencelere maruz kalır, ellerini kaldırır, ya Rabbi beni huzuruna al, cennetinde bana bir yer yap, orada beni istikbal et diye o kadın teslim olmaz, ayakta kalır. O halde وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ. Allah'a iman edenler, iyilik sahibi, iyilik kadrosunda olanlar, sadece onlar olabilirler. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. İman söz planında yetmez. Amel gerekir, hareket gerekir. Güneş, onun ışınlarına, güneşin faydasına inanıyorsunuz. Fakat perdeleri kapattınız, dışarıya çıkmadıysanız bedeninizin güneşin ışığına ihtiyacı var. Güneşten istifade edemezsiniz. Sera, üzerini kapatmışlar, yağmur yağıyor. Yağmurun varlığına inanıyorsunuz. Fakat seranın üzerini açmadılarsa oradaki bitkiler yağmurdan istifade etmez. İman söz planında yetmez. Sadece iman olmaz, amel olacak. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. Malı verecek, en sevdiğinden verecek. Sevdiği malı verecek, sevmesine rağmen verecek. Salihlerden birisi eve gelir, kızını suyun altında görür. Kızım ne yaparsın der. Elinde bir altın parçası, dinar var. Onu yıkıyor. Peki ne yapacaksın? Sadaka olarak vereceğim. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. Sevdiğinizi vereceksiniz. İnsan malı sever, malla övünür, malla kıyafet alır, malla araba alır, malla evini değişir. Malı sever. Allah seni malla imtihan ediyor. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. Sevmene rağmen veriyorsan, Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh sokaklarda şeker dağıtır. Sorarlar, efendim derler, siz devlet başkanısınız, şeker yerine para dağıtsanız, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Sevdiklerinizden vermedikçe iyiler kadrosuna ulaşamazsınız. Allah Azze ve Celle'nin talimatı var, emri var. Hakikati bu şekilde klişelendiriyor. Ben de parayı değil şekeri seviyorum. Onun için şeker dağıtıyor sokaklarda. Kur'an-ı Kerim sana bir ufuk tayin ediyor. Hazreti Osman radıyallahu anh dağıtır. Ebu Bekir dağıtır. Sahabe dağıtır. Onlar da malı seviyorlardı. Ama sevdiklerinden vermedikçe yükselemez insanlar. Allah seni malla imtihan edecek. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. Sen yürüyorsun, önünde bir kadın var, gözlerin bak diyor, nefsin bak diyor, şehvet seni oraya çekiyor, ekrana çıktılar, evde kimseler yok, bak diyor. Ama cenneti, mahşeri düşünüyorsun, Allah Teala'nın huzurundasın. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
o nefsi hevadan iman uzaklaştırıyor. İşte ona cennet var. Fe innel cenneti hiyel me'va. Malı seviyorsun. Mal seni bir dünyaya götürüyor. Verme diyor. Senindir, onu al, muhafaza et. Fakat iman senden hareket istiyor. Peygamber senden hareket istiyor. İyiler kadrosuna, birler kadrosuna ulaşabilmek için Allah yolunda olacaksın, inanacaksın, malından vereceksin, en yakınlara vereceksin. Plaket aldığın yerlere değil. Amcanın oğlu var, kardeşinin çocuğu. Hastaneye götürdüler. Doktor şu kadar para diyor. Tedavisi için şunlar gerekli. Devletin karşıladığı var, karşılamadığı var. Allah rızası için veriyorsun, geriye dönüp bakmıyorsun. Ve yut'imûne at-ta'âme alâ hubbihi miskînen ve yetîmen ve esîrâ. İnnemâ nut'imukum livechillah la nuridu minkum cezâen ve lâ şükûra. Amcanızın oğluna verdiniz, sakın ha kimselere bahsetme. Ne teşekkür isterim, ne plaket isterim. Karşılığını ahirette almak üzere veririm. Her şeyin bir bedeli var. Malı verirsen bedeli ahirette olsun, imanın buysa orada bulacaksın. Eğer gözlerine sokakta yürürken sahip olursan karşılığını cennet olarak bulacaksın. Peki Allah yolunda verecekler. Ve akamas sala. O iyilik sahipleri namaz kılacaklar. Zekat verecek, onunla insanlara ulaşacaklar. Namaz kılacaklar, onunla Allah'a ulaşacaklar. Vel mufune bi ahdihim iza ahedu. Onların diğer özelliği ise, iyilik kadrosunda olanların dördüncü özelliği. Birinci özellik inanacaklar. İkinci hususiyetleri Allah yolunda sevdiği malı verecekler. Sonra kalkacaklar, namaza, kıyama duracaklar. Üçüncü hususiyet. وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَهَدُوا. Allah'a verdikleri söz var. İnsanlara verdikleri söz var. اِيَّاكَ نَعْمُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Sadece sana ibadet eder, sadece senden yardım isteriz ya Rabbi dediler. O söze sadakat gösterirler. وَالصَّابِر۪ينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَح۪ينَ الْبَأْسِ. Onlar açlıkta sabrederler. Hastalık gelir sabrederler. Savaşta sabrederler. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا. Onlar Allah'a sadakat gösterirler. İmanlarına sadakat gösterirler. Yemen'de açlar, Afrika'da açlar, Halep'te açlar. Allah Azze ve Celle onları hastalıkla, Allah Azze ve Celle onları sıkıntıyla, savaşla imtihan eder. Ama onların imanı var. Varken vermişlerdi, namaz kılmışlardı. Şimdi sadakatle onlar yollarında yürüyorlar. Allah Azze ve Celle imtihan yeri olan dünyada onların cennete giden yollarını açıyor. Kardeşlerim, bir tarafta kilisenin çocukları, cennet yolunu kapatanlar. Öte tarafta cennetin yolunu açma gayretinde olan müminler. Müminler cennetin yolunu ancak bu özelliklere sahip olurlarsa açacaklar. Şimdi dünyada açlar var, açlık üzerine konuşanlar var. Sempozyumlar düzenleyecekler, paneller yapacaklar. Meşhur insanlar, aktörler çağıracaklar. Panele, sempozyuma katıldılar diye onlara şu kadar ücret ödeyecekler. Ekranlar, bütün televizyonlar, dünyanın en meşhur televizyonları, haber ajansları canlı yayında verecek, duyuracaklar. İnsanlık üzerine, fakirlere, mazlumlara, açlara dair konuşuyorlar. Onlar kilisenin çocukları, dünyayı sömüren onlar, katil onlar, Afrika'yı bu hale getiren hırsızlar onlar. Öte tarafta Osman, Ebu Bekir, Ömer, Ali radıyallahu anhum nelere sahip oldularsa sevdikleri malları Allah yolunda dağıtanlar ve onların ardında, onların arkasında yürüyenler. Bir tarafta 1965 yılı
Amerika. Afrikalı birisi beyazların kilisesine girer, beyaz bir papaz kürsüden iner, siyahın yanına gelir, eline bir not verir. Sen siyahsın, beyazlarla beraber burada ibadet edemezsin, siyahların kilisesine gitmen gerekir derler. 1900'lü yılların ilk çeyreği. Amerika'da bir bağda Afrikalı köleler çalışır, bir kız çocuğu. Beyaz Amerikalı'nın verdiği emri yerine getiremeyince, onun emrettiği kadar hasat yapamayınca, babasının, annesinin ve kardeşlerin gözü önünde Amerikalı katil 1920'li yıllarda kızın elini ve ayağını keser. Babası oturur, çaresiz kızının kesilen eline, ayağına bakar. Şimdi onlar açlara dair sempozyumlar, paneller yapacaklar. Evini kaybedenler, ailesini kaybedenler, insan sevgisinden mahrum kalanlar. Ulaike kel en'ami belhum adal. Hayvandan daha aşağı bir hayata mahkum olanlar. İnsanlığa dair onlar konuşamazlar. Velakinnel birra men amene billah. İyiler, Allah'a iman edenler, sevdiklerini verenler, namazda sabah kalkıp huzura duranlar, Allah'a verdiği söze sadakat gösterenler. Eğer biz bu özelliklere sahip olursak, dünyaya yeniden adaleti getirme iktidarını Allah bize ihsan edecektir.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Meryem validemiz İsa aleyhisselamı tıpkı Kur'an'da anlatıldığı gibi doğuracak olsa, biz de namaz kılan Müslümanlarız. Oruçta tutuyoruz. Hac için Kur'an'a da giriyoruz. Şimdi bir an iletişimimizi keselim dünya ile. Bu soruya cevap bulalım. Müslümanlığı Araplara bile bırakmayan iyi Müslümanlar olarak bizler, Meryem validemiz İsa aleyhisselamı doğursa, İsrail oğullarına Allahu Teala'nın yaptığı gibi inanacaksınız, bu sizin peygamberiniz dese, inanabilir miyiz? Ebu Bekir radıyallahu anh'ı dinlerken gözyaşı akıtmak kolay. Her insan duygusaldır. Gıdıkladın mı gıdıklanır. Ağlattın mı ağlanır. Büyük konuşuyoruz kardeşler. Büyük laflar ediyoruz. Şu insanlık değil, bu doğru değil. Ben olsam şöyle ederim. Ebu Hanife şunu yanlış yaptı. Abdülhamid'in siyaseti doğru değildi. Konuşmaya geldi mi konuşuyoruz. Süper de Müslüman olduğumuz için her türlü hakkımız da var konuşmaya. Ama bir sorunun cevabını arıyorum. Allahu Teala %1000 doğru olduğuna inandığımız bir imtihan yaptı İsrailoğullarına. Ne dedi? Bu Meryem babası olmadan İsa'yı doğurdu. İsa aleyhisselam da kundaktayken konuştu. Ben bu kadının çocuğuyum. Peygamberim ben dedi. Aynı sahneyi tasavvur etmeye çalışalım. Bugün ümmeti Muhammed kalitesindeki imanımıza rağmen bir tefekkür edin. İsrailoğulları niye inanmadı hainler? Demek çok kolay. İnanabilir miyiz? O teslimiyeti gösterebilir miyiz? Yoksa bunu tasavvufun safsataları diye bir menkıbe gibi başımızdan mı atarız? Hiç kimsenin birbirinin imanı hakkında konuşmaya hakkı yok. Gerek de yok. Buyurun, böyle bir mucizeyi kabul edecek kapasitemiz var mı? Bunu tefekkür edelim. Bunu nerede tefekkür edelim? Kendi kendimize. Bir ay, iki ay demlensin kafamızda bu. Böyle baştan savup, tabii kabul ederdim ya, hemen koruma olarak kendimi tayin ederdim ona filan demeye gerek yok. İnanacağımız şeyleri konuşalım. Yapabilir miydik? Değerli iman ehli kardeşlerim, neden böyle bir giriş yapma ihtiyacı hissettim? Yaşadığımız dünyada bu başımızda dönen olaylarda hep filan İslam toprağı işgal edildi. Filan yerdeki petrolleri çaldılar. Madenlerimizi kendilerine götürdüler. Müzelerimizi soydular diyoruz. Esasen İmanımız açısından da işgal altındayız biz. Mümin kimliğimiz ve şahsiyetimiz de sürekli altı oyulan bir yapıya dönüştü. Küçük bir deprem tarumar edebiliyor. Çünkü altı oyuluyor sürekli.
Miraç'tan geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, tamam hiçbir şey yok, sanki o da oradaymış onunla gibi tasdik etti. Şimdi biz, hocalarımız bile yoktur aslında Miraç, böyle bir şeye gerek yok filan diyecek hale geldik. Geldiler maazallah. Bir şeye dikkat çekerek konuma girmek istiyorum. Suriye, Irak, Filistin işgal edildi, doğru. Kimi şehit, kimi gazi, kimi sakat kaldı, doğru. Bunlar zaten çocukların da neredeyse hayvanatın bile anlayacağı şeyler oldu. İmanımızda da oynanıyor. Bu ahir zaman fitneleri imanımızı da sarsmaya başladı. Bunu onlarca örnek üzerinden tefekkür edelim. Bir tanesi de Meryem validemizin İsa Aleyhisselam'ı doğurması olayıdır. Karşımıza çıksa ne yapardık? İsrailoğullarına lanetliler, vay nasıl böyle yaptınız demek kolay. Biz ne yapardık? O dev mucizeyi gördü İsrailoğulları. Olsa olsa Allah'ın oğludur bu dediler. Haşa. Haşa. Teâlallâhu ammâ yüşrikûn. Allah böyle şeylerden münezzehtir. Doğru dürüst bir çocuk doğurduğunu görmediği halde, hatta belki de kısır olmuş çocuğu olmazlara uluhiyet atfediliyor şimdi. Hiç böyle bir mucizeye gerek kalmadan, bir postun üzerinde oturduğu için, çok şirketi olduğu için de insanlara uluhiyet izafe edilebiliyor artık. Kur'an'ımız eğer onlarca ayetinde İsrail oğullarının İsa Aleyhisselam'ı kabullenemediklerinden bahsediyorsa, bu bir masal değildir. İnsan olarak genlerimizde bulunabilecek hastalıklara karşı teyakkuz işaretidir. Anlarız anlamayız, herkesin kendi imanı ile ilgili. Bu bölümü kardeşlerim bir kenara koyalım. Meryem annemizi kucağında İsa ile görsek ne yapardık? Tapınsak helak olurduk. Vay işte tapındıkları gibi, kiliselere resmini astıkları gibi. Reddetsek helak olurduk. 11 kişiden biri olur muyduk kabul eden? Evet, sen normal bir insansın, bu da Allah'ın yarattığı normal bir çocuktur diyebilir miydik? Burada bir şeye dikkat etmek istiyorum, dikkat çekmek istiyorum dedim. Nedir o? İmanlarımız elde keklik değildir. Yahudinin Mescid-i Aksa'mızda gözü olduğu gibi, iblisin de imanımızda gözü vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışında herkesin imanında da gözü vardı. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın imanında da gözü vardı. Bu hepimizin teyakkuzda olması gereken bir noktadır. Şimdi B paragrafına geçebilirim. Neden böyle bir giriş yaptığımıza dair. Aziz mümin kardeşlerim, İblis lanetullahi aleyh imanımızı alacak derken sakallarımızı kesecek demiyoruz. Bizi Allah ile bağlı tutan bağlarımızı koparacak veya zayıflatacak demek istiyoruz. Bunlardan bir tanesi de bu dünyanın kıyametinin olacağına dair hissiyatımızdır. Mümin olmak demek, yaşadığın dünyanın sabit olmadığına inanman demektir. Ama bu inanma, evet böyle inanıyoruz deyip üstün körü götürülecek bir iman değil, böyle inandığın, kiraladığın evinden, yaptığın işinden, yolculuklarından, ibadetinden, sosyal ilişkilerinden, taksite girmenden, her şeyden belli olduğu zaman böyle bir iman var demektir.
Bir insan günde 3000 defa, 5000 defa ben ahirete iman ediyorum, dünya yıkılacak dese, ebedi kalacak gibi de yatırım yapsa, bunun neresine ahirete iman denir? Ahirete iman ettiğini iddia ediyor, hazırlık sıfır. Hatta ters hazırlık var. Yani dünyanın başına doğru gitmeye çalışıyor. İmanımız yatırım olduğu zaman iman var demektir. Aktif bir mümin haline getirdiği zaman bizi o iman mümin oluşturmuş demektir. Bugün bütün dünyada neredeyse yaktığın doğal gazı bile sigortalattıracak kadar, yani yanan bir nesneyi bile sigorta, yanmazsa o arada sigorta gelip yakacak onu, sigorta şirketi diye her şeyi sigortalattıran mantık, göklere doğru yükselen yapılaşma, birikimin, yatırımın, kazancın sınırsız hale gelmesi, doymak için değil çatlamak için para kazanma, midemizi doldurmak değil yeme şehvetimizi çıldırtmak için sofraya oturma, yeme yarışı yapacak kadar insanlık sınırlarını zorlayan görüntümüz, doymaz ve ölçü kabul etmez idrakimiz gösteriyor ki dünya üzerinde bizim fanilik vasfını ebedileştirmeye doğru meylimiz olmuştur. Allah'ın fani dediği dünyayı ebedileştirmeye doğru meylediyoruz. Ortada gerçekte böyle bir proje yok ama. Yani bir grup Müslüman bir mezhep kurmuşlar. Dünya artık ebedidir mezhebi, ebediyet mezhebi diye. Böyle bir şey yok. Pratiğimizde var. Pratiğimizde var. 80 yaşından sonra 120 ay takside giren insanların başka türlü anlaşılmayacak bir hayatı var bu dünyada. Bu nedenle biz mevcut dünyanın bir illüzyon olduğunu, bu illüzyonda Allah'ın kafir kullarını da, kafirlere sempatiyle bakan mümin kullarını da, dünyanın ebedileşebileceğine dair bir kanaatle tuzağa düşürdüğünü görüyoruz. Bu nedenle müminler adeta sürünürken dünyanın her yerinde, kafirlerin kanat takıp gökten uçaksız uçar gibi büyük bir görkem içinde yaşamalarının büyük bir istidraç olduğunu, yani Allah'ın bu imanlarından ve salih amellerinden umut kestilmiş kullarını tuzağa düşürdüğünü görüyoruz. Bugün Batı medeniyetinin gökdelenlerle simgelenen, teknolojiyle simgelenen gelişmesi Allah'ın istidracıdır. İstidraç ise bizim için sadece ve sadece Allah'ın kudretini ispat eden bir büyüklüğüdür. İstidraç, Allah'ın sevmediği kuluna daha fazla imkan vermesi demektir. Bu cümle çok önemli. Sevmediği kuluna daha fazla imkan vermesine istidraç denir. İstidracın sonucu ise tuzağa düşürmektir. Bu Allah'ın kanunlarından bir kanundur. Daha sonra ayetler göreceğiz ki bunu Allah yapıyor bu dünyada. Bugün Müslümanlar olarak sabah namazını kıldığımız halde çıktığımız iş yerinde bir kazanç elde edemezken biz namazı ve Allah'ı reddedenlerin servetle o gün geri dönmelerinin anlamının ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Ancak bundan önce bizim Meryem validemiz İsa aleyhisselamı bugün doğursaydı ve biz o mucizeyi görseydik ne yapardık sorusuna cevap bulmamız lazım. Öbür türlü Meryem'in çocuğunu
Allah'ın bir mucizesi olarak kabullenip başına tac edemeyecekler, bu ayetleri de kabul edemeyeceklerdir. Bu noktadan yola çıkarak kardeşlerim, mevcut dünya yörüngesini, yani şu Müslümanların bu kadar sürünüyor gibi görünmelerini, Müslüman kim değilse onun da keyfu sefa süren görüntüsünü anlamamız için bizim burada 5 temel maddeyi çözmemiz lazım. Konumuza girmeden önce 5 maddeyi çözmeliyiz. 1. Bir kere biz dünyanın sonundayız, başında değiliz. Biz Şit aleyhisselam zamanında yaşamıyoruz. Nuh aleyhisselamın gemisinin karaya oturduğu zamanda değiliz. Artık hiçbir peygamberin gelmeyeceği, şurada fizyolojik olarak da dış görüntü itibariyle bile sonunun geldiği belli olan bir dünyadayız. Şurası delinir, burası delinir, iklimi değişir, suları kurur, suyu çekilir. 5 metreden su çıkardı, şimdi 50 metreden çıkıyor. Suyu çekilmiş bir dünyadayız biz. Yani ahirete dair, dünyanın sonunun geldiği, kıyametin kopacağına dair aslında çok bir işarete de gerek kalmadı. Dünyanın sonunun nesillerindeniz. Bu bir. Bunun tartışılacak bir boyutu yok. 2. Dinimiz, şeriatımız, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, dünyanın başından bize bilgiler verdiği gibi sonundan da bilgiler vermiştir. Ortasını da kendisi gösterdi zaten. Dolayısıyla yarın Müslümanlar olarak biz Rabbimizin önüne çıktığımız zaman bilmediğimiz, anlamadığımız, birdenbire karşımıza çıkmış

şu teknoloji de dahil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ana hatlarıyla şu dünyanın mevcut görüntüsünü 1400 sene önce tarif etmiştir. Teknolojik işaretler de dahil. Bu nedenle eğer biz bir bilgi eksikliği yaşıyorsak, bu dinimizin bizi bilgisiz bırakmasından değil, bizim dinimizin bize öğrenin dediği şeylerden yoksun bir hayat yaşamamızdan dolayıdır. Eğer bugün Batı medeniyeti başımızı döndürüyorsa bizim, yani midemiz bulanıyorsa onlara ait ihtişamı seyrederken, konuşurken, bu bizim çok çorak bir arazide yetişmiş olmamızdan değil, dinimizin bize vermek istediği bilgileri alma kabiliyetimizin olmayışındandır. O zaman biz dinimizi hakkıyla öğrenince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haberlerini öğrenince çok net bir şekilde bu zamanı da tanımış olacağız. Burada çok önemli bir örnek zikredeyim. Bugün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadece bir tek hadisi şerifi bile adına Batı medeniyeti denen veya bizim de peşine takılıverdiğimiz mevcut görkemli uygarlık, Peygamber aleyhisselam efendimizin uslubuyla 1400 sene önce önümüze konmuştur. Meşhur Cibril hadisinde ne diyor? Anneye baba gibi, patron gibi hitap eden çocukların bulunmasından söz ediyor. Anne çocuğuyla konuşuyor ama sanki o annesini doğurmuş gibi aralarında alt üst ilişkisi ters olmuş. Bunu eğer çok daha halk uslubuyla anlayacak olursak, çocuklarından korkan anneler, çocuklarına çocukluk yapan annelerden söz ediyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yaşadığımız toplumun tablosu, kuş bakışı izlendiğinde bu mucizeyi görmek mümkündür. Aziz kardeşlerim, aynı hadisin devamında Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e ısrarla, yahu bu kıyametin alametlerinden biraz daha bahsetsene derken ne buyuruyor? Zamanında, yani gençliklerinde koyun çobanlığı yapan, ayakkabısız dolaşan adamların büyük binalar yaptıklarını görürsün buyuruyor. İstanbul'da bugün büyük bina denen eserleri yapan firmaların sahiplerinin İstanbul'a çarıkla mı, terlikle mi geldiklerini araştırabilirsiniz. Bu hadisin nasıl bir mucize olduğunu görmek için. Ama ortada bir sorun var güzel kardeşlerim. Nedir o sorun biliyor musunuz? Biz 20 katlı binaları gördükçe Resulullah'ın verdiği haber diye bakamıyoruz. Bunun 12. katındaki daire kaç paradır diye bakıyoruz. Sorun burada zaten. Kaça satılıyor diye bakıyoruz. Biz daha takva Müslüman olduğumuz için biz faizsiz, kredisiz alınabilir mi bu? Biz onu soruyoruz tabii. Biz öyle faizli işlere girmeyiz. Ama gözümüzün önünde işe giderken 100 defa, dönerken 100 defa, her gün yüzlerce defa Peygamber aleyhisselamın haber verdiği mucizeyi görüyoruz. Bugün İstanbul'da gökdelen yapan firmaların hangisinin babası da büyük inşaat firmasıydı zamanında? Bir inşaatta sırtında çimento torbası taşıyarak hayata başlamışız. Yani o koyun çobanları, terlikle İstanbul'a gelmiş adamlar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.

Şimdi bu konumuz değil bizim. Bu konumuz değil. Ama bizim bir konumuz var, nedir? Dinimiz bizi bilgisiz bırakmadı. Aydınlattı. Ama biz aydınlatmayı büyük harflerle yazıldığı zaman anlayacak durumda isek eğer, küçük harflerle yazılan şeyler dikkatimizden kaçıyor. Sorun burada. Bu bugünkü hayatı tanımak için 5 esas üzerinden hareket etmemiz lazım dedik. Bunları konuşuyoruz. Üçüncüsü kardeşlerim, İslam zaman ve mekan olarak evrenseldir. Müslüman vasıflı Adem oğlu da zaman ve mekan olarak evrenseldir. Ne demek? İslamiyet Allah'ın yarattığı bütün zamanlar ve Allah'ın yarattığı bütün mekanların dinidir. Rahmeten lil alemin gelen peygamberimizin karakteri budur. Bunun için Allah'ın kaderi bu perspektiften bakıldığında anlaşılıyor ki, kutuplarda, ekvatorda, çöllerde, ormanlık arazilerde, şehirlerde, köylerde, teknolojinin bulunduğu zamanlarda, teknolojisiz kağnı arabalarının olduğu zamanlarda, insanların hastalanınca yakıldığı zamanlarda, hastaysan gel seni biz yeniden diriltiriz diye tıbbın ayyuka çıktığı zamanlarda, uzayda yaşıyorsa uzayda, yerde yaşıyorsa yerde, Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu İslam devletinde, demokrasinin ilahlaştığı demokratik bir devlette, komünist bir devlette, kabile devletinde, okyanuslarda bir gemide, havada bir uzay aracında veya uçakta, insan nerede varsa, hangi zamanda yaşıyorsa, hangi mekanda yaşıyorsa, hangi sistemde ise, bütün zamanlar, bütün sistemler, bütün ırklar, bütün mekanlar ve bütün fırsatlar ve bütün avantajlar ve dezavantajlar, olumlu şartlarda, olumsuz şartlarda, kıyamet günü Allah yarattığı yüzlerce milyar kulunu mahşer meydanında topladığında, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Resulullah'ta namaz kılıp gelenler, Mescid-i Resulullah'ın kıymetini bilemeyip münafık olarak bölünüp gelenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek torununun kanlı cesedini görüp İslam'dan soğuyup kaybolup cehenneme gidenler, o kanı akıtıp cehenneme gidenler, Resulullah'ın torunu öldürülse bile Resulullah'tan kopmaz imanını ispat edip gelenler. Rus komünizminin, Bolşevikizmin zulmünün altında Allah demeyi becerenler, sistem komünist olunca dinini de komünist seçtirenler. Açlıktan kıvranıp secde edemeyecek bir deri bir kemik kalmış olduğu için oturup secdesini yatarak yapabilenler, avretini örtecek bir şey bulamadığı için ima ile namaz kılanlar, Allah beni niye aç bıraktı diye dininden vazgeçenler, parasını koyacak yeri bulamayıp hepsini Allah için verecek kadar cömert müminler, kulluğundan taviz vermeyenler, ama parayı bulduktan sonra Müslümanlığı fakirlerin dini zannedenler. Kıyamet günü mahşer demek, Adem'in çocuklarının bütün zamanlarda ve bütün mekanlarda test edilmiş karakterlerinin toplandığı yer demektir. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi aylarca su üstünde kalması gerekmiyordu. O ceza 10 dakika içinde tahakkuk etmiş, Nuh'un oğlu bile olmuştu, ölmüş gitmişti zaten. Ama 6 ay suyun üzerinde neden kaldı gemi, hikmetini Allah bilir şüphesiz. Ama kıyamet günü Nuh'un gemisindeki 83 veya 90 neyse, o insanlar da dirilecekler. Su üzerinde aylarca kalmış bir gemide bile kulluk, Allah'a secde edilmiş kıvamdaki insanların da örneği onlar olacaklar. Mahşer bu demektir.
Sadece insanların haşredildiği mahşer değil, Allah'a kulluğun milyarlarca alternatif üzerinden yaşandığı şartların haşredildiği yer demektir mahşer. Bunun için biz Bilal kırbaçlanırken, yahu bu ne çekiyor Bilal zannediyoruz. Halbuki kırbaçlananların sultanı Bilal olarak gelecek o. Kırbaçlananlar kitlesi olacak. Milyarlarca kulluk, Allah'a secde etme alternatiflerinden biri de Bilal'in alternatifidir. Ortada bir yanlışlık yok. Bu zamanın müminleri olarak da, Meryem bugün çocuğunu önümüze getirse ve o İsrailoğullarına anlattığı şeyleri bize anlatsa, şu teknolojinin, şu demokrasinin, insan hakları vesaire hangi safsatayla bizi 50 senedir beyinlerimizi çürütüp defolu beyin haline getirdilerse, bütün bu manzaradan sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber, topraktan yarattı Allah da babasız yaratsa ne olur deyip İman edebilecek kapasitede kalacak kadar medyadan, iletişimden, cep telefonundan, internetten etkilenmemiş müminler 2015 yılında diye mahşere gelecek. Medyaya dayanamayan, Kandil gecesinde mümin olarak kalanlar diye farklı bir mümin grubu gelecek. Dolayısıyla Bilal'in kırbaçlanmasıyla bizim cep telefonlarımızdaki veya diğer cihazlarımızdaki frekanslar aynı şeylerdir. Çünkü Bilal'le beraber kırbaçtan korkan pek çok kere Ebu Cehil'in kölesi olarak cehenneme yuvarlanıp gittiler. Yani Allah sadece Mekke'de, Medine'de, Taif'te, bir de Mısır'da, Kahire'de, İstanbul fethedilince de İstanbul'da kullarını denemek murad etseydi 20 şehrin dini olurdu İslam. Allah mülk olarak nereyi yarattıysa bir karış toprağı hariç olmamak üzere her yerde kulluğunun test edilmesini murad etmiştir. Adem aleyhisselam babamızı dünyaya gönderdiği dakikadan son çocuğu ruhunu teslim edinceye kadar da bütün zamanlar Allah'ındır. Allah tek bir saniyeyi kulluğunun gerçekleşmesi emrinin dışında tutmayacaktır. Dolayısıyla Nuh aleyhisselamın gemisi neyse, nasıl on binlerce insandan sadece 80-90 kişi o gemiye bindiyse, bugünkü yüzer şehir denen gemiler de okyanuslarda aynı mantıkla dolaşıyorlar aslında. Bugün de insanlık aynı kulluğu kabul edip edemeyeceği üzerinden yürüyor. Bu sebeple bir mümin olarak biz kainata bu mantıkla bakmadıkça Allah'ın kainat üzerindeki sırlarını anlayamayız.

kaç milyar insan İsa Allah'ın oğludur dediği için cehenneme girecek bir düşünebilir misiniz? Ya düşününce insanın ödü patlıyor. Sadece şu anda 3 milyar Hristiyan İsa Allah'ın oğludur dedikleri için, teslise inandıkları için cehennem kütüğü olarak yaşıyorlar bu dünyada. Bundan önceki asırlarda 2015 senedir İsa Allah'ın oğludur deniyor. 3 tane 5 tanesi yok böyle bir şey, cahillik etmeyin diyor, onu da öldürüyor. Öbür Hristiyanlar onu öldürüyor zaten. Tarih hep böyle gerçekleşti. Yani bu milyarlarca insanın cehennemde ebedi kalma nedeni olan imtihanı karşımızda hissetmeye çalışalım bugün. Öyle menkıbe dinleyerek iş ucuz olmuyor. İmtihan 3 sene 5 sene yaz tatili için çekiliş yapmak demek değil ki. Ebedi cennette, ebedi cehennemde kalma üzerine yapılan bir testti bu. İman bu zaten. Üçüncü maddemiz mi, bunu unutmuyoruz. Mahşer yeri trilyonlarca alternatiflerin, trilyonlarca toprak örneğindeki mücadelenin haşredildiği yerin adıdır. Sadece doğan çocukların toplandığı bir sıra bekleme yeri filan değil, daha büyük görmek zorundayız mahşer yerini. Dördüncü noktamız, bugün biz kendimizi İsa Aleyhisselam'ın dönemindeki müminlere benzettik. Benzettik inşallah, ispatımız ve gayretimiz de benzer Rabbimin lütfu keremiyle. O gün 10 kişi, 11 kişi, iki de adını yazdıramayan diyelim 15 kişi, 16 kişi bu mucizeyi anladı, iman etti, ebedi cennet kazandı. Sonra bir tanesi casus çıktı. O da döküldü. Ama onları Allah İsa'nın havarileri, can dostları diye Kur'an'a tescil etti. Kur'an adamı oldular. Az olmuş olmaları kazançlarının da büyük olma nedenini getirdi beraberinde. Bugün bizim aynı mucize ile karşılaşacak olsak, böyle bir şey olmaz daha. Çünkü peygambere iman yok. Yani bir varsayım olarak, bunu bir ihtimal örneği olarak konuşuyoruz. Bugün aynı şeyle karşılaşacak olsak biz, ne yapardık üzerinden yürüttüğümüz fikrimizde şu noktaya geliyoruz. Demek ki bugün biz insanlığın milyarlarca kere bocalayacağı bir dönem yaşıyoruz. Eğer Allah lütfu ile ve keremiyle bizi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, Kur'an'ı kitabı kabul eden, şeriatını sistem olarak kabul eden bir iman ve idrak sahibi olarak yarattıysa Allah, biz de bu süreç içerisindeysek, bu süreçte aldanmayalım, tuzağa düşmeyelim diye çalışıyorsak, aman iki insan daha bu tuzağa düşmesin, kurtulsun diye gayret ediyorsak, bunun için vakıf kurduysak, dernek kurduysak, bir şeyler yapıyorsak eğer, kesinlikle, dördüncü maddede diyoruz ki, kesinlikle bu mesaisi yazılacak şeydir. İman yevmiyemiz yazılacağı gibi fazladan mesai yaptığımız için, çünkü fazladan mesai yapmadan bu zamanda kurtulmak mümkün değil, mesaimiz kat kat verilecektir.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Bunu nereden biliyorum? Defalarca dinlediğimiz hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu fitne fesat zamanını nasıl tarif ediyor?

diyor. Ah benim kardeşlerim diye içlen içini hatırlıyor musunuz? Ah benim kardeşlerim. Beni görmeden sadece getirdiğim kitabı okuyarak bana iman edenler, hadislerimi dinleyerek bana iman eden kardeşlerim var ya, bu dönemin Müslümanları için, fitne fesat döneminin Müslümanları için, yani bu çöplükte açan çiçekler, bu zor zamanda erimeyenler, bu güneşin altında donuk kalmayı becerebilenler, ashab-ı kiramla ölçüm yapılarak 50'sine muadil kabul ediliyor. Sahabi olarak değil, çalışma performansına verilen ücret olarak, mesai takdiri, mesai farkı olarak 50 katından söz ediyor Aleyhisselam Efendimiz. Çünkü hadisi şeriflerinde de zaten 50 kat, 70 kat sıkıntı olacak diye haber vermişti. Sıkıntıların büyüdüğü oranda Allah'ın ecri de büyüyor. Zor elde edildiği sürece kıymeti artıyor. Kazmayı vurup 1 kilo altın çıkarsaydı insanlar, 3 santim kazıyorsun altın çıkıyor, 10 santim kazıyorsun daha fazla çıkıyor. O zaman altın demircilerde satılırdı. Normal kepengi bile olmayan dükkanlarda satılırdı. Gramla değil tonla satılırdı. Ama şimdi altın gramla satılıyor. Neden? Kazmayı vurarak altın çıkaramıyorsun. Dağı kaldırıyorsun da altından 1-2 kilo altın çıkıyor. Pahalı. Pahalı olunca kıymeti de pahalı oluyor. Bugünkü Müslümanlar olarak 1-2-3 başlık açtık. 4. başlıkta diyoruz ki evet, böyle fırtınalı bir dönem söz konusudur. Doğrudur. Evet, çok büyük bir imtihan sürecindeyiz. Doğrudur. Evet, kafir elini kaldırdı mı istediğimizi eziyor geçiyor. Doğrudur. Öbür taraftan kafir okşuyor beni, okşadığı yer uyuz oluyor. Vuruyor, vurduğu yerim kırılıyor. Her türlü baskı altındayım. Ama 4. maddede dedik ki bütün bunlara rağmen bunları dileyen Allah, böyle olmasını murad eden Allah aynı zamanda ecrini de farklı takdir buyuruyor. Bu fitneli zamanın müminine normal zamanınkinden daha fazla, daha yüksek ecirler yazıyor. 5. maddemiz kardeşlerim. Mümin zaman seçme hakkına sahip değildir. Ben Selahaddin Eyyubi zamanında gelmek istiyordum ki melekler şu yiğitliğimi bir görsünler. Hayır. Sen lidersiz, halifesiz, imamsız bir zamanda geleceksin. Ümmeti Muhammed'in dağılmayanlarından olacaksın. Senin imtihanın bu. Kul imtihan zamanı ve imtihan mekanı seçemez. Ben Medine'de yaratılayım, orada Mescid-i Nebi'de itikaf yapmak istiyorum deme hakkına kimse sahip değil. Nerede yarattıysa Allah, komünizmin hakim olduğu veya daha basit bir faşizmin hakim olduğu, ondan daha basit başka bir sistemin hakim olduğu bir yerde de yaratır. Kulluk ister senden. Medine-i Münevvere'nin ortasında yaratır, orada kulluk ister. Ne oradaki artı kazancı var, ne buradaki artı veya eksi kazancı var denebilir. Nerede yarattıysa Allah, yarattığı şartlarda adaleti de zaten sağlıyor Allah. Buradaki yarattığı kulunun darasını ona göre ayarlıyor. Oradaki yarattığı kulun darasını da ona göre ayarlıyor. Şimdi mesela ikinci bir örnek imanımız açısından kardeşlerim. Ne mutlu ya. Diyoruz ya, ne mutlu. Ebu Bekir sağında, Ömer solunda, önünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Baksan kadın göremiyorsun Medine'de zaten. Ne güzel, hurmadan başka da bir şey yok. Dondurma yeme imkanın yok ki. Acaba bunun içerisinde şu madde katkı maddesi var mıydı yok muydu? Öyle bir derdin de yok. Her şey helal.
İçki de yasak, Efendimiz Medine'ye sokmuyor. Ne güzel.

Ya ne güzel. Değil mi, Müslümanlık için cici Müslümanlık tatlı. Bir de onlara sor bakalım. Bu adamın gözlerinin altında sır dönüyor ya Resulullah diye Cebrail dakika başı geliyor. Evde hanımına bağırıyorsun, ayet geliyor. Bahçenden giderken bir hurma ağacına çarpıyorsun, ayet geliyor bu ağacı niye çarptın diye. Göklerin yere kadar yapıştığı bir zamanda Medine'de yaşadılar. Hızlı kafalarını kaldırsalar göğe çarpıyordu, arşa çarpıyordu kafaları. Bize ne kadar cici geliyor. Tabi sadece ashab deyince Uhud'da eli kılıçlı kahramanlar hissedersen o zaman öyle olur. Sosyal hayatları incelendiğinde, hele Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle yaşadıkları 10 sene sanki bugünün çok daha iyisiydi diyemeyeceğimiz kadar çetin bir dönem yaşadılar. Ne güzel işte, taksit dertleri yoktu. Nasıl yoktu taksit dertleri? Kardeşlerim, açınız Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Fetva sormak için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitmeden önce sadaka verip öyle gidin peygamberin yanına diyor Allah-u Teala. Bir dönem böyle uygulama yaptılar. Yani ya Resulallah, işte namazım oldu mu diye soracaksın. Önce bir fakire bir sadaka vermen gerekiyor. Bunu vergilendirme de isimlendirebilir isteyen. Yani ashab-ı kiram, Allah hepsinden razı olsun. Bugün bizim hayal edemeyeceğimiz, tasavvur edemeyeceğimiz zorluklar ve badirelerden geçip Allah'ın rızasını kazandılar. Böyle şen şakrak dizi film izleyerek değil. Bu sebeple 5. maddede diyoruz ki biz Rabbimizin takdir buyurduğu zamanda, bizim için takdir buyurduğu mekanda kulluğumuzu yaparız. Rahatlık hissedersek şükrederiz. Müminiz elhamdülillah. Zorluklarla karşılaşırsak sabrederiz. Müminiz elhamdülillah. Hata edersek istiğfar ederiz. Müminiz elhamdülillah. Bütün zamanlar, bütün mekanlar Osmanlı'nın hilafet sistemiyle Türkiye'nin demokratik sistemi, Rusya'nın filanca sistemi, Doğu Türkistan'daki Müslüman'ın filanca sistemi, Afrika'da devletsiz kabile sistemi, Paris'teki laik demokratik sistem, Hindistan'daki bilmem ne sistemi, ne olursa olsun, nerede olursa olsun, yarın Melih'te toplu konut yaparlarsa Melih'te kirada oturan insan, her neyse, ya Allah'ın nimetiyle karşı karşıyadır, şükredip etmediği test edilecektir. Ya Allah'ın imtihanıyla karşı karşıyadır, sabredip etmediği test edilecektir. Ya da bu iki süreç arasında bir hata yapmıştır, istiğfar edip etmeyeceği test edilecektir. Ya da mümin değildir, sıra dışı zaten. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ Kafirlere bir hesap yok, Allah buyuruyor, onlar rahat. Yani onların kayıt numarası yok çünkü. Aranıyor ya, vergi çıkmaz. Yani teröriste vergi çıkar mı? Vatandaşlık numarası yok ki neresine vergi çıkacak? Mümin bütün zamanların ve bütün mekanların müminidir. İsrailoğullarında sadece Orta Doğu'nun bir köyünde ibadet etmekle mükellef olmuş insanlar vardı. Biz öyle değiliz. Kainat diniyiz elhamdülillah. İslam kainatın dinidir. Yerin 500 metre altında bir yaşam şartı olursa orada da İslam yaşayacak mümin. Uzaya taşındığında da İslam yaşayacak. Deniz altında, denizin dibinde bir geminin içinde yaşasa orada da İslam yaşayacak mümin. Ve bunu ya Allah'a şükrederek geçirecek, ya sabrederek geçirecek, ya istiğfar ederek geçirecek. Mümin budur zaten. Dolayısıyla 5. maddede diyoruz ki 1, 2, 3, 4. maddenin sonucu olarak bizim için bir şey değişmiyor bu dünyada. Çünkü bizim derdimiz Rabbimizin rızasıdır zaten. Eğer bunu biz Sultan Fatih'in İstanbul'u fethedip Topkapı Sarayı'nın önünde oturup çağırın bu müminleri hepsine birer ayran ısmarlayayım dediği zamanda yaşasaydık, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arzusunun gerçekleştiği bir zamanda, hem küp küp ayranımızı içerdik hem de Rabbimize şükrederdik. Şimdi
bira fıçılarından

doğru dürüst yürüyüp gezemediğimiz Topkapı Sarayı'nın önünde ya da caddelerinde sabrederek, içimize basarak tekrar ayran içeceğimiz o mutlu günümüzü özleyerek ve onun için çalışarak geçiririz. Sabır kazandırır bizi bu sefer. Gafletle geçirdiğimiz bir 50 senemiz, 80 senemiz varsa onun için de istiğfar ederiz, hareket ederiz. Ölüm yok. İslam ölmez. Müslümanlık öldürülemez. Çünkü Müslümanlık sadece Afrika'da ekvator şartlarında yaşanabilir bir din değildir ki onu kuzeye gelince ölsün. Bütün zamanların dinidir. Sadece kuzey ormanlarında yaşayabilir bir mahluk değildir ki İslam. Bütün kainatın, havanın olmadığı yerde de İslam yaşanır. Çok rüzgarlı bir yerde de İslam yaşanır. Burada kardeşlerim, Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi şerifi sizinle paylaşacağım. Bukhari ve Müslim bizim için ne anlam ifade ediyor? Benim için ne anlam ifade ediyor mesela? Şu anda hayali de olsa canım Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam konuşurken dinlediğimi hissediyorum. Bu hadisi şerifi Huzeyfe radıyallahu anh, Huzeyfe ibn-i Yemen radıyallahu anh naklediyor. Sanki Huzeyfe'yi önünde oturmuş da elinde de not defteri var ya da ses kayıt cihazı diyelim bugünkü şartlarda olsun. Böyle güzel kaydediyor. Buhari de onun arkasında ne demişti sana diyor, not tutuyor. Böyle görüyorum elhamdülillah. Ben böyle inanıyorum, böyle cennete gireceğim. Rabbimin lütfuyla. Böyle olmazsa ne olur, olmazsa olmasın. Benim bir zararım yok ki. Benim bir zararım yok. Ama böyledir de ben böyle değil dersem yandım alim Allah. O zaman kavruldum işte. Kardeşlerim, Bukhari'de 3606. hadis-i şerif. 7084 numarada da tekrar ediliyor. Müslim'de de 1847. hadis-i şerif. Bu tür hadis-i şeriflere muttefakun aleyh hadis diyoruz. Yani Bukhari ve Müslim beraber rivayet. Biri rivayet etse bizim için yetiyordu. İkisinin de aynı noktaya ulaşmış olmasını daha güçlü bir bilgi olarak kabul ediyoruz. Bu hadis-i şerif uzunca. Ben bu hadis-i şerifi 5 maddede yorumladım. 5 maddede yorumladım. Yani bu saydığım 1, 2, 3, 4. hadis-i şerif, bu hadisi maddeler, bu hadisi şeriften esinlenerek ortaya çıkardığım şeyler oldu. Diyor ki Huzeyfe radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelir herkes müsbet şeylerden sorardı. Şu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor, cennet nasıl sorarlardı. Bense İçimde bir ürperti vardı, kötülüklerden korkardım. Ben de hep kötülüklerden sorardım. Yani dert konuştururmuş ya insanı. Bunun da içinde bir dert var. Acaba dünya ne olacak? İmanım ne olacak? Bu dertlerimden dolayı ben hep o konuları konuşurdum. Diyelim ki negatif konuları. Bir gün bakın ne konuşmuş Huzeyfe radıyallahu anh. Ömer bin Hattab diyor ya, bir oda dolusu adam lazım bana. O bir oda dolusu dediği adamlardan birisi Huzeyfe radıyallahu anh. Bir gün demiş ki ya Resulallah, biz cahiliye hayatı yaşıyorduk. Allah lütfetti, bize ne güzel İslam geldi. Bu İslam'dan sonra tekrar o kötü günler gelir mi bir daha? Acı günlerimiz olacak mı bizim Müslümanlar olarak? Evet, olacak buyurmuş. Peki ya Resulallah, o acı günlerden sonra tekrar bugünkü İslamlı günler gelecek mi? Evet, o da gelecek buyurmuş. Ama bu sefer sorunlu gelecek. Problemli olacak buyurmuş. Peki ya Resulallah, problemden ne kastediyorsunuz? Ne demek problem? Buyurmuş ki, benim bıraktığım sünnetimin dışında
bir yöntemle başınızda hükümran olanlar olacak. Peki ya Resulallah, ondan sonra kötü döneme tekrar dönülecek mi? Çünkü tekrar tabloyu alalım, burada nokta koyalım, devam ediyor onun sözü. Cahiliyeydik, İslam olduk. İslam'dan sonra kötülük gelir mi? Gelir. O kötülükten sonra tekrar İslam gelir mi? Gelir ama sorunlu gelir. Nedir bu sorun? Beğenmediğiniz, başınızın belası olacak, sünnet dışı yöntemlerle gelecekler. Peki, ondan sonra tekrar kötülük gelecek mi? Çünkü bu gelecek bulanık, sorunlu gelecekti. O sorunluyu açıklamıştı. Kötülük tekrar gelecek mi? Gelecek buyurmuş. Tekrar kötülük gelecek. Peki bu tekrar kötülük nasıl gelecek ya Resulallah? Sizi cehenneme sürüklemek isteyecekler. Sizi cehenneme sürüklemek isteyecekler. Sizin gibi insan, sizin konuştuğunuz dili konuşacaklar ama cehennem bekçiliği yapacaklar. Doğurduğu çocuğun Müslüman olarak yaşamasından İstanbul'da Müslümanın korkması bu işte. Her şey cehenneme davet ediyor çünkü. Peki ya Resulallah, ben bu buyurduğunuz hastalıkla karşılaşırsam, yani herkesin cehenneme koşuşturulduğu bir dönem gelir beni bulursa, ne yapmamı emredersiniz? Huzeyfe sormuş. Buyurmuş ki, böyle bir döneme rastlarsan, müminlerin bulunduğu yerde, müminlerin halifesinin bulunduğu yerde bulun. Dağılırsa ya Resulallah, böyle bir derdi yok insanların, böyle bir şey olursa ne olacak peki? Fe in lem yekun lehum cemaatun ve la imamun. Bir vakıf grup bir araya gelmiyorlar. Müminlerin bir emiri de yok, ne yapayım? Fe in lem yekun lehum cemaatun وَلَا اِمَامٌ. O zaman buyurmuş ki, fırınlardan ekmek yemek yerine ağaç kabuğu yemek zorunda da olsan terk et o diyarları buyurmuş. Buhari'de ve Müslim'de hadis-i şerif kardeşlerim. Ama burada bir incelik var. Demek ki inzivaya çekilme zamanımız diyemeyiz. İnzivaya çekilmekten söz etmiyor. İmamsız ve halifesiz Müslümanlar olabilir ama bunu yeniden canlandırmak düşüncesi olmayan Müslüman olamaz. O Müslümanı terk et gitsin. Biz bu Huzeyfe hadisini radıyallahu anh 4 maddede özetleyelim. Ben bu 4 maddeyi özetlerken siz meşhur bildiğiniz hadisi şerifi tefekkür edin. Hangi hadis-i şerif? Bede'el İslamu gariben ve seyaudu kema bede'e. İslam garip başladı, yine garip olacak. Bakın bir hadis-i şerif nasıl nebevi bir söz olduğu ortaya çıkan bir mantıkla söyleniyor. İslam garip başladı, yine garip olacak sözü ne demek? İslam bir yuvarlak dönme zemini üzerinde yaşanacak demek. Pazartesiden sonra salı gelecek, bir de hafta yine pazartesi gelecek. Hayat devam ettikçe pazartesi hep gelecek. Salı da hep gelecek. Müslüman oturup sadece pazartesi, bitti mi pazartesi, ben de bittim dediği zaman batar demek ki. Öbür pazartesiyi bekleyecek, takvim yapraklarını hızlı koparacak. Burada Huzeyfe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadisi şerifte çok net bir şekilde hayatın
hayır ve şerrin, iyilik ve kötülüğün

olumlu ve olumsuz şartların dönegeç yaşadığı, yuvarlak bir zeminde döndüğü bir dünyada yaşadığımızı gösteriyor. Bir daha olacak mı olacak, başka olacak mı olacak, olacak mı olacak diyor. Ve her birinde de şartların değişeceğini söylüyor. Bir ikinci tespitimiz bu hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kötülük geldikten sonra tekrar iyilik geleceği zaman sorunlarla dolu bir hayat yaşanacağını haber vermişti zaten. Hiç kimse niye bu kadar grup var dememelidir. Bana ne gruplardan, Allah ve Resulü bana yeter demelidir. Efendimiz tertemiz olacak, Cebrail gelip düzeltecek buyurmuyor. Üçüncü nokta, çok net bir şekilde aleyhisselam Efendimiz, cinlerin gelip bizi çarpacağını söylemiyor. Dilimizi konuşan, bizim gibi derisi olanlardan diyor. Saldırılardan değil, iç ihtilallerden kork diyor. Dışarıdan soğuğun üşütmesinden değil, bünye zafiyetinden kork diyor. Üçüncü nokta. Dördüncü noktamız, Müslümanlar bir kitledirler. Büyük bir grupturlar. Bunun adı cemaattir. Cemaat başı ile beraberdir. Eğer cemaat başını kaybetmişse, o zaman Müslümanlık baş oluşturmak demektir. Çocuklara imanın şartları öğretildiği gibi, Müslümanlığın iskeletinin aslı da öğretilmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek naaşı bir kenara bırakılıp önce ümmetin başı bulundu, ondan sonra İslam'ın dağılması önlendi de Efendimizin cenazesine geçildi diyerek, başsız Müslümanın 80 milyona 1 milyara bölünmüş demokratik bir başlığın İslam başlığı olmadığını çocuklara öğretmek, İslam'ı bu kıvama getirmek diye bir görev var demektir. Bu dört maddeyi toparladığımızda, İslam garip başladı, yine garip olacak sözünün ne manaya geldiğini anlıyoruz. Ve bundan sonraki bölümde de Allah'ın istidracı nasıl yaptığını göreceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakikat tohumlarını insanların yüreklerine ekti. Kelime-i tayyibeleri bıraktı. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Allah Teala'nın lütfuyla, inayetiyle o tohumlar bütün zamanlarda, bütün asırlarda, bütün iklimlerde çınarlar oldular, dev ağaçlar oldular. Mazlumlar, muzdaripler, çocuklar o ağaçların gölgesinde oraya sığındılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kelime-i tayyibeyi insanların yüreklerine ekerken kimisi Allah Resulü Aleyhisselam'a nispetle verimli bir arazi, kimisi kumluk, kimisi kaya taşlarından oluşan

verimsiz bir arazi, taşlık gibiydi. Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizin yüreğinde Allah Resulü aleyhisselamın ekmiş olduğu iman tohumları dev çınarlara dönüştü. Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in kalbinde ise Allah Resulü aleyhisselamın ekmiş olduğu iman tohumları Efendimiz aleyhisselam eker ekmez hemen çürüttüler, inkar ettiler, reddettiler. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum Efendimiz'den aldılar, onlar tabiinin, sonra onlar tebe-i tabiinin yüreğine ektiler. Hadiseyi şu planla düşünün. Bir çiftçi eline tohumu alıyor. Bahçesine giderken, ekmeye giderken bir tanesi yola düşüyor. Kuş alıyor. Bir tanesini kumluğa bırakıyor. Bir tanesini kayalığa. Bir tanesini dikenlerin arasına, bir başka tohumu ise verimli bir araziye bırakıyor. Kayalığa bıraktığı kayanın eğer üzerinde bir parça toprak varsa su da değince orada büyür. Fakat kökleşemez. Bir zaman sonra kurur. Dikenlerin arasına bıraktığı tohum o da yeşerir. Fakat büyür. Ürün vereceği zaman dikenler boğar, o da kurur. Kumluktaki o da kurur. Fakat verimli araziye atmış olduğu tohum orada boy verir. İnsanlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı işte böyle dinlediler. Ve izâ kuri'el Kur'ânu fessemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn. Ebu Bekir radıyallahu anh Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlemeye, bütün varlığı, bütün hücreleriyle dikkatini celbettiği halde geldi, öyle oturdu. Gözünü önüne eğdi, kulakları dikkat kesildi. Kalbi aldı, amel etmek için biz buraya geldik ya Resulallah dedi. Fakat Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, onlar da orada yaşıyorlardı. Onlar da Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini duydular. Camiye adam gelir, oturur. Fakat cuma adettir diye geldiyse, burada konuşulanlar onun kalbine nispetle kayanın üzerine bırakılan bir tohum gibidir. Büyüyemez, ağaç olamaz. Yine camiye Müslüman gelir, dinler, bizzat dinlemek için gelmiştir. Fakat eğer kalbine o söylenenleri anlatamazsa, yani dikenler nasıl büyüyünce o bitkiyi boğuyor, kurutuyorsa kalp boğar kardeşlerim. Fakat dinlemeye gelmiştir, anlamaya gelmiştir, Kur'an-ı Hakim'e amade olmaya gelmiştir. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimiz gibi semi'na ve ata'na, işittik, itaat ettik ya Rabbi demeye gelmiştir. Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini öyle bir imanla işitiyorsa, dinliyorsa, Kur'an-ı Hakim'e koşuyorsa onun yüreğinde iman dev ağaçlara döner kardeşim. Nereden geliyorsun? Nasıl geliyorsun? Ve sarafna ileyke neferan minel cinni yessemi'unel Kur'an. Felemma hadaruhu kalu ansitu. Cinler geldiler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yüzüne Mekke'de kapılar kapanınca, yollar kapanınca Taif'e gitmişti. Taif'te taşladılar. Döndü Allah Resulü Aleyhisselam. Nahle Vadisi'nde Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini okurken Allah Azze ve Celle cinleri gönderdi. Onlar Peygamberi Ekber Aleyhisselatu Vesselam'ı dinliyorlar. Dinlediler. Durun dediler. Allah'ın Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Kur'an'ın ayetlerini okuyor. Dinleyin ey cinler dediler. Aldılar. Kendi kavimlerine ayetleri götürdüler. Orada tebliğ ettiler. Kalp hazırsa, amel etmeye hazırsa alacak, hemen onları hayata tatbik edecek. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara Kur'an-ı Hakim'in şu ayetlerini de okudular. وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Takvayı bütün varlığınızla, mevcudiyetinizle kuşanacaksınız.

اعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. Niçin yapıyorsun bu ameli? Neden namaz kılıyorsun? Neden sadaka veriyorsun? Niçin hacca gidiyorsun? Allah rızası için mi, yoksa insanlar cumaya gitmediler demesin diye mi? Sadaka neden veriyoruz? İnsanlar görsün diye mi veriyoruz? Allah rızası için mi veriyoruz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vallahu bima ta'meluna habir. Allah Teala bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Bu ayeti de okudu sahabe-i kirama. Duvarların arkalarında neler konuşuyorsunuz? Tutanaklar, kayıtlı kayıtsız hangi konuşmalarınız varsa, yarın Rabbimin huzuruna çıkınca bütün bunların hesabı var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları da söyledi. Bu ayetleri de okudu ki tohum ashab-ı kiramın yüreğinde büyürken, neş'u nema bulurken dikenler orada olmasın. Büyürken iman ağacına zarar vermesin. Onlar yüreklerini açtılar, tertemiz bir yürekle geldiler. Yüreğini temizleyenler onlar sahabi olabildiler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam onlara وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ ayetini tebliğ etti. Durmayacaksınız. Eğer kabul ettiyseniz, eğer bu tohuma, iman tohumuna yüreğinizi açtıysanız, ölene kadar bu yolda kalacaksınız. Nefes nefese vur havur koşacaksınız. Bir fabrikada mühendis oldunuz. Bir fabrikada işçi olarak çalışıyorsunuz. Ya da memursunuz. Size bir mesai saati takdir ettiler. 8'den 12'ye. Sonra 1.30'dan 5'e kadar. Arada dinlenme saatleri var. Onun dışında oturmayacaksınız. Bandın başında duracaksınız. Makinanın önünde duracaksınız. Mühendis orada, çalışan orada, memur odasında, orada duracak. Kainatın sahibi Peygamber aleyhissalatu vesselamla, bana kardeşim, sana kardeşim, ona kardeşim vazifeler verdi. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ. Ölene kadar durmayacaksın. Yeryüzü senin mesai yerin. Burada, iş yerinde, okulda, evde, her yerde yalnız İslam, sadece İslam, Allah'ın dini İslam, onu anlatacaksın. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh giderken, yürürken devlet başkanı olmuş. Arkadaşları diyorlar ki لَوْ تَفَرَّغْتَ لَنَا, hani gelsen bizimle otursan, bir çay içsek, kahve içsek, muhabbet etsek, eskilere dair, hatıralara dair yeniden konuşsak Ömer deyince, Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh dünyayı Kur'an hakimle, Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetiyle değiştiren sahabenin yüreğine iman tohumunu bıraktığı o büyük insan der ki Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh, dünyada oturmaya vakit yok, muhabbete vakit yok. Eğer imanımız varsa dinlenme yeri kabir olacak. Eğer imanımız varsa keyif alma yeri ahiret olacak. Oraya gidiyoruz. وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ. Ölüm gelene kadar ayakta kalacaksın. Mücadele, vur havur yürüyeceksin. Fakat o amelleri yaparken وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا ف۪ي اَنْفُسِكُمْ فَحْذَرُوا. Buraya bakacaksın. Niçin bu amelleri yapıyorsun? Ashab-ı kiram radıyallahu anhum sadaka verecekler. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ اُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. Hayırda, berekette yarışıyorlar. Tam verecekler Allah yolunda. Kalbine dönüyor. Allah için mi veriyorsun? İnsanlar görsün diye mi veriyorsun? Eğer o an kalbine hakim olamadıysa vermiyor. Kalbini toparlıyor. Sağa sola bakıyor. Eğer kimseler yoksa onu gören, gidiyor kapıyı gecenin yarısında çalıyor. Allah rızası için bırakıyor, dönüyor. İki vakıf iki şehirde, birinde talebeler soğuktan titrer, birinde talebeler sıcaktan terler. Birine verenler yükselirler,
göze girerler, öteki tarafta gecenin yarılarına kadar mutala ederler. Orada Allah'ın rızası var. Oraya verince, sizin dünyalığınıza referans olmayınca,

kapı çalınmıyorsa orada yüreklerde problem var demek kardeşlerim. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum veriyorlar fakat verirken yürekleri titriyor. Acaba verdiğimiz yarın ahirette bize vebal olarak döner mi diyorlar. Ebu Talha radıyallahu anh namaz kılıyor. Bir kuş onu meşgul ediyor. Namazdan sonra ağlıyor, ya Rabbi ben bu namazla huzuruna nasıl gelirim? Namaz kılıyordum, Allahu Ekber dedim. Huzurundaydım fakat bir ara daldım. Kaybettim kendimi. Kuşla meşgul oldum. Ağlar Ebu Talha radıyallahu anh. O namazın hesabıyla ağlar. Çünkü Ebu Talha'nın hocası Hazreti Muhammed aleyhisselam. O yetiştirmişler. O yüreğe Hazreti Muhammed aleyhisselam iman tohumunu bırakmış. Gider bir bağını, en güzel bahçesini Allah yolunda sadaka olarak verir. O ondan sonra dua eder, ondan sonra yalvarır. Ya Rabbi Ebu Talha'nın namazını kabul eder misin? Kardeşlerim, Allah Resulü aldılar bir dünyadan, başka bir dünyaya taşıdılar. Ebu Bekirler, Ömerler radıyallahu anhuma değişmeye geldiler, olmaya geldiler, ermeye geldiler. Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Ve'budu rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." Ölüm gelene kadar Peygamber aleyhisselamın izinde gidiyorlar. Değiştiriyorlar dünyayı. Valiler var, valilere müfettişler gönderiyor. Allah adamları, ahiret adamlarını gönderiyor. Onların makamla, rütbeyle, şerefle, dünya şerefiyle onlarla alakası yok, gönderiyor. Kimse onu müfettiş olarak bilmez. Şehre gider, valiyi murakabe eder. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimize döner, rapor verir. Vali, kaymakam, devlet başkanı, müdür, kimler varsa, bir onun memur tabakasından müfettişleri var. Onlar raporları hazırlarken aşağının, yukarının, onların inisiyatifine bakar. Ama bir de Allah adamları var, ahiret adamları var. En doğru, en gerçekçi raporları onlar getirir. Ömer radıyallahu anh onları gönderir. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir adli ilahi Ömer'den sorar onu. O şuurla hareket edince yüreklere adaleti, yüreklere hakikati taşıyorsunuz. Adalete elçi, adalete vasıta oluyorsunuz. Devletin merkezinde Ömer radıyallahu anh. Gelenler bekliyorlar, onunla konuşacaklar. Görüşecekler, dertlerini, davalarını arz edecekler. Ebu Sufyan gelir, bekliyor sırada. Süheyl bin Amr onun yolunda.

Bilal Habeşi köle. Lem erakel yevmi kattu. يَأْذَنُ لِهَا اُلَٰئِ الْعَب۪يدِ وَيَتْرُكُنَا عِنْدَ بَاب۪ي. Hayatımda böyle bir gün görmedim. Kölelere müsaade ediyor, bizim gibi adamları kapıda bekletiyor. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ يَتْقَاكُمْ. Hz. Muhammed Aleyhisselam geldi. Artık insanların yüreğine bakıyorsunuz, kalbine bakıyorsunuz. İslam hayata hakim kılınınca, hayata hakim olunca işte böyle değişir. Ömer radıyallahu anh devletin merkezinde hakikatin, adaletin mücadelesini verir. Sokaklarda hakikatin, adaletin mücadelesini verir. Yorulur. Akşam evine gelince eline kırbaçı alır, ayaklarına vurur. Ma amilti el yevm, ey ayak der, bugün Allah için ne yaptın? Etrafındakiler bakar, çocuklar eş ağlarlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh gecenin o saatine kadar onu taşıyan ayaklarını kırbaçlar. Ma amilti el yevm, konuş ayak der. Yarın kıyamet günü Rabbimin huzuruna çıkınca el yevme nehtimu ala efvahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedu arculuhum bima kanu yeksibun. Dillere, ağızlara mühür vurulacak. Eller konuşacak. Ayaklar konuşacak. Ey Ömer'in ayakları, Allah için ne yaptınız bugün der. Kanlar çıkar ayaktan. Etraftakiler ağlar, çocuğu ağlar, eşi. Ama Ömer derin bir muhasebe halinde kendini kıyamete, ahirete hazırlar kardeşlerim. Vettakullah. Allah'tan korkmak, takvayı iliklerimize kadar kuşanabilmek. وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Ölüm gelene kadar Allah yolunda ayakta kalmak, mücadele vermek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashab-ı kiramın yüreğine bıraktı. Onlar Medine'den çıktılar, Ebu Eyyub el-Ensari gibi İstanbul'a kadar geldiler. Orada yürekler bulabilir miyiz? O yüreklere İslam'ın hakikatini bir tohum, büyük bir ağaç olabilmesi için bırakabilir miyiz diye geldiler. Şimdi ben ne yaparım? Ya da sen, imam kardeşim, öğretmen kardeşim, bir yerde kürsü hazırlasınlar. Mikrofon olsun, yanında bir bardak su. İnsanlar toplansınlar, çıkalım konuşalım. Ya da bir kardeşimiz eline bir kağıt alsın, cuma gelsin. İnsanlar toplansın, oradan o metni okusun, insin aşağıya. Öyle yapmadı sahabi. Onlar memurdular yeryüzünde. Allah Azze ve Celle onlara emir verdi. Ölene kadar koşacaksınız. Ölene kadar koştular. Ayakları titriyordu. Ey ayak dediler. Ölüm meleği gelene kadar ayakta kalacaksın. Başını insanlık için, mazlumlar için, muzdaripler için ayakta tutacaksın. Dik tutacaksın başını dediler. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum bize böyle bir İslam bıraktılar. Kardeşlerim, bir gün İbrahim Ethem'in yanına biri gelir. Der ki, İzelli bil masiye, günah işlemek istiyorum. Bana müsaade et, bana günahın yollarını göster. 5 madde sayar, fakat ikisi mühim mevzuya dair. İbrahim Ethem Hazretleri der ki, İbrahim bin Ethem, günah işleyebilirsin. Fakat şunları çözmen gerekir. Sen Allah'ın mülkünde yaşıyorsun. Bu mülk Allah Azze ve Celle'nin. Eğer günah işleyeceksen onun mülkünde durma. Nasıl olur dedi, o zaman günah işlemeyeceksin. Allah Teala sana veriyor, yiyorsun. Eğer günah işleyeceksen, Allah'a meydan okuyacaksan, o zaman rızkını başka yerlerde bulacaksın. Nasıl olur dedi, o zaman tövbe edeceksin. Sana birisi ev verdi, iş verdi. Orada her gün rızkını kapına getiriyor, bırakıyor. O adama isyan etsen, sövsen, hakaret etsen, evde seni tutar mı yoksa kapı dışarı mı eder? Atarlar, saklamazlar. Velillahi mulkus semavati vel ard. Yer Allah'ın, gök Allah'ın. Allah'ın mülkünde Allah Azze ve Celle. Bana görev verdi, sana görev verdi.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda yürüyeceksin. Evinde çocuğunun, evinde kızının, yavrunun

Kalbine İslam'ın hakikatini bir tohum gibi bırakacaksın. Bizden öncekiler tohum saçtılar. Şimdi tohum saçma sırası sende. İslam'ın memurları yok. Hepimiz memuruz. Din adamları diye bir sınıf yok. Hepimiz memuruz. Köydeki kardeşim, esnaf kardeşim, doktor kardeşim, öğretmen, çocuk, yaşlı, hepimiz Allah Azze ve Celle'nin dinini anlatmaya memuruz, mecburuz kardeşim. Fabrikada çalışmayan mühendisi tutmuyorlar. Peki sen ve ben bu mülkte, Allah'ın mülkünde çalışmıyorsak nasıl durabiliriz ki? Kardeşlerim, aç insanlar var, mazlumlar var, ezilenler var, muzdaripler var. Sen ve ben sahabe gibi olup İslam'ı anlatmadığımızdan onlar ağlıyorlar. Bir tarafta kapitalizma, bir tarafta sosyalizma. Kapitalizmaya göre mal köle. Mala sahip olmayan insan da köle. Eğer insan mala sahip değilse ezilmeye mahkumdur. Yukarıdaki aşağıya bir şey vermez. Sadece maaşını verir. Orada ezilenler, muzdaripler varsa gidin batıya. Onlara bizde olduğu gibi sadaka. Allah rızası için verelim diye bir anlayış yoktur. Mal köledir zenginin elinde. Bir fahişeye, bir geceliğine 1 milyon verir, kimseler karışmaz, hesabını sormaz. Sosyalizmada insan köle. İnsan mala sahip olamaz. Fakat Hazreti Muhammed Aleyhisselam geldi. Sen de köle, sen de mahluk, mal da mahluk buyurdu. O halde وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Sen de mahluksan, mal da senin elinde emanetse, o halde Allah'ın emrettiği yerlere bunu harcayacaksın. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimize görev verdiler. Gideceksiniz, zenginlere diyeceksiniz ki, bu mal sizin elinizde emanet. Fukaraya vereceksiniz. Ancak mala senin sahibiyetin, mülkiyetin, fabrikadaki müdür kadar. Patron neyi emrettiyse müdür onu yapmaya memur. Ötesinde bir tasarruf hakkı yok. Velillahi mulkus semavati vel ard. Yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle. Neyi emrettiyse onu yapmaya mecburuz. Kardeşlerim, eğer biz İslam'ı anlasaydık, sahabe gibi olsaydık, bugün dünyada zenginlerle fakirler arasında derin uçurumlar olmayacak, çocuklar Afrika'da ya da başka ülkelerde boyları çöpten atılan ekmeği almaya yetmediğinden dolayı küçücük kardeşini yere yatıp üzerine çıkıp çöpten ekmeği alıp onu yemeye mecbur olmayacaktı. وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيَكَ الْيَقِينَ Memur olduğumuzu düşünseydik. Akşam eve gelince çiftçi, amele, usta, kaymakam, vali, her hangi sınıftan olursa olsun Ömer gibi ayağımıza dokunup ey ayak bugün Allah için ne yaptın diye sorsaydık yolları açmış olacaktık. Mazlumlar, muzdaripler, çocuklar, yetimler bu halde olmayacaktı. O halde Peygamber Aleyhisselam'ın tohumu elinizde. Tohum saçma vazifesi bizde kardeşlerim.

şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracın müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe ter.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şu yaşadığımız dünya üzerindeki zıt görüntü, çelişki, içimize sindiremediğimiz manzara Allah-u Teala'nın kudretinden bir milim dışarıda kalmış bir şey değildir. Rabbimiz böyle murad etmeseydi hiçbir kafir bu dünyada tek bir santim Allah'ın kudreti dışında olacak, onun izni dışında olacak bir hata, bir aşırılık yapamazdı.